0: Çok teşekkürler kıymetli ağzına alkışlarınız sağlık. İçin.
1: Ağzına sağlık canım
0: çok
1: benim.
0: Çok sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz.
0: Bir
1: Sivas türküsü Hasan Erdoğan'a ait. Benim de çok sevdiğim güzel bir türkü. Buyurun arkadaşlar, ne diyoruz? Yaroy diyoruz. Yaroy. Nasıl bir yaroy?
3: Evet.

Evet. Değerli konuklar, gerek ekran başındaki izleyenler, işte gerçek Ankara bu. Gerçek Ankara bu. Evet. Canımsın benim. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Var olasın.

0: Evet.
1: Gerçek Ankara'yı bir de alkışlayalım. Gerçek Ankara'yı. Canımsınız benim, evet.
2: Harikasınız.
3: Vallahi hocam, 47 yıldır sahneye çıkın daha heyecanlanıyorum. Şu anda daha kendim heyecanını hissediyorum.
1: Vallahi. O heyecan olmasa başarılı olmaz hayatım.
2: Hakikaten öyle. Hepimiz için geçerli o heyecan. Şimdi efendim, Türkü Deryası'nda biz biliyorsunuz her yöreden eserler seslendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a doğru gideceğiz. Eşliklerinizle, alkışlarınızla birlikte. Bu gala, Daşlı Gala diyeceğim. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ve hemen Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat. Yıllar evvel hemen hemen ilk olarak ben okumuştum. Allah'tan aşağı beni ben yapan türkülerimden bir tanesi. Hangisini diyoruz? Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su... Evet. Evet.

0: dakikanızı rica edeyim arkadaşlar, affedersiniz.
1: Bunu bir prova yapalım. Hep beraber okuyalım değil mi? Altın yüzüğüm kırıldı. Üç günlük gelin gibi nazlı olması rica ederim.

0: Cansınız. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız evet. Sinan Alpay için. Ay. Evet. Ben şimdi Ankara'da doğup büyüyen biri olarak bu türküde durabilir miyim yerimde bilmiyorum.
0: Şimdi mi?
1: Vallahi evet. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Eşlik eden olur mu acaba?
0: Biraz evvel dedim ya hani herkes yerinde oynamakla serbest. Hadi buyurun bakalım.
1: Evet hocam, atım Arap'tır diyeceksiniz.
2: Evet.
1: Değil mi? Haydi bakalım.

0: Yemin ederim bu alkış az oldu. Bir daha rica edeyim kardeşime. Ama her şeyden evvel gerçek Ankara. İşte gerçek Ankara, evet.
1: Harikasınız.
0: Canım senin. Ağzına sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Evet.
1: Eşlik eden tüm arkadaşlarımızın harikasınız. Vallahi aslında tabii ki TRT Müzik misyonu gereği de en doğru, en kaliteli müziği dinleyicilerimizle buluşturma hedefinde. Bugün de biliyorum ki Ankara müziğinin en önemli temsilcilerinden Mehmet Demirtaş'ı burada ağırlayarak Ankara kültürünün gerçek kimliğini göstermiş olduk.
2: Yapmaya çalışıyoruz hocam yani.
0: Canım kültür benim.
1: Evet. Hamdiyetim, evet, şimdi buyur. Çemberimde Gülay'a diyeceğim. Yine birlikte seslendirelim, olur mu? Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım
1: çok
0: benim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: Bugün
0: sağlık.
1: Bugün böyle kıpır kıpır bir program oldu değil mi?
0: Gelen izleyicilerimiz de maşallahları var, misafirlerimiz.
1: Kaşıklarını bile getirmişler.
0: Evet.
1: Harikasınız. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de eğleniyor musunuz efendim? Harika. Ekranları başında bizleri izleyenlerimize eminim. Selahattin abicim çok keyif alıyorlardır değil mi?
0: Herhalde. Evet, diyoruz ki uyu demeye geldim.

0: Cansınız. Cansınız. Evet.
1: Ağzına sağlık hocam.
2: Yüreğine sağ sağlık canım benim. Hocam. Mehmet hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Vallahi çok büyük renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Dilerseniz siz de izleyenlerimize veda edebilirsiniz.
1: Güzel insanlara saygılar sunuyorum. Siz de beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkürler Mehmet'im.
2: Mehmet hocam, sizden son bir eser alacağız. Eğer süremiz yeterse de toplu bir eser seslendireceğiz. Merdivanım Karkayak mı diyeceksiniz?
1: Hocam, sütütüyor. Sazı biraz kaldırır mısın? Duyamıyorum sazı.

0: Can.
1: Çok bravo. Teşekkürler. Çok
2: Allah teşekkürler. Sesinize zeval vermesin. Harikasınız.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ve ne diyoruz?
2: Ve son bir eserle veda edeceğiz. Bizler evet. Çok keyif aldık. Sizler de keyif aldınız mı? Haydi sağ bakalım. Olun. Mehmet Hocam sizi de alıyorum. Evet, şöyle toplu canım. Birlikte bir eser seslendirelim.
1: Bir Sivas türküsü. Bakalım Sivas var mı?

0: anlata bitiremez döneminin insanları yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin-İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da, Berlin'de de, orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik.
1: Evet.
0: Sen de bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınılarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Bizim seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: evet.
0: Kapak fotoğrafı.
1: Kapak fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım. İsterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki dinliyoruz.
1: Evet.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Her yönden.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkpazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O taraftan şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle. Yani ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den "Daha senden gayrı aşık yok mu?"
1: Oo, çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir Seyri, tane çalalım.
1: Çalalım. Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine.
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit. Senin besten.
1: Benim bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır, ümitlendirir evet. Diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Mustafa,
1: Umutcuğum.
0: elinize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrbasta, Alper
0: Alper
1: Kekeç
0: Kekeç perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Yani Martin de, Eric de çok güzel,
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya yani benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da
1: evet,
0: konserimiz oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım
1: yani
0: senin de
1: valla.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal olarak.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki, dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber çaldık.
0: Bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür
0: Derya.
1: ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız hiç
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her
0: Buyurun.
1: zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestro'larımız da Ertan Keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli yol arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine klasiğimiz olduğumuz gibi efendim yıldızımızda yerimizi aldık. Değerli bir konuğumuzla bugün keyifli bir yayın gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Dilerim ekran başında olan sizler de keyfiniz yerindedir, iyisinizdir, bizleri özlemişsinizdir. Bu akşam bu yıldızda olacak kıymetli isim benim kadim bir dostum. Çok seviyorum kendisini. Hem yapımcılık kısmında ortaya çıkardığı eserlerle, kıymetli yol arkadaşları, sanatçılarla sizlere keyifli eserlerle buluşturuyor ama aynı zamanda kendisi de yorumluyor. Bu da yetmezmiş gibi efendim bir de müzik direktörlüğü yapıyor. Bunların hepsini konuşacağız ama aynı zamanda da eserlerin yorumunu kendisinden dinleyeceğiz. Çok bekletmeden efendim davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Murat Çoran, buyursunlar.

0: Merhaba.
1: Hoş geldin. Hoş, bu ne enerji? Yerinde duruyorsun. Seni yıldız alıyorum sevgili
0: bugün
1: Murat. Nasılsın Murat'cığım?
0: Teşekkür ederim Züleyha'cığım. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Bir Aşık Reyhani eseriyle merhaba dedin şimdi bizlere. Tabii şimdi dönüp baktığımda

0: Aşk Reyhani İran'dan göç Erzurum'a yerleşmek, ardından türküler, şiirler, 1930'lar nasıl bir yaşam, o zamandan bu yana gelen bir külliyat. Müthiş evet. Değil mi?
1: Evet, ama çok bir şey değişmiyor işte, hayat böyle bir şey. Bugün yine aynı türküleri aynı şevkle, aynı heyecanla okuyoruz ve hepimiz bir şey buluyoruz.
0: Kendimizden bir aynen şeyler öyle. Buluyoruz değil mi? Aynen değişmiyor. Ama o dönemin eserleriyle şimdikiler arasında bir farka baktığımız zaman hiçbir zaman türkülerin yerini tutmayacak diyor musun? Ben diyorum.
1: O dönemlerin eserleri diyoruz işte. Bu dönemlerde çok eser değil de daha çok işte şarkılar, türküler.
0: Popüler kültür.
1: Popüler kültürün getirdiği yenilikler diyelim.
0: Şimdi yine seni geçmişe dönüp bırakacağım. Yitirdiğimiz özel isimlerden birinin eseriyle devam edeceksin, Kazım Koyuncu.
1: Aynen,
0: şimdi
1: aynen.
0: Onun bayrağını devralan sevgili kardeşi Niyazi devam ediyor. Şimdi senin yorumunla bir eser daha alacağız. Akabinde seni soluklandıracağım. Biliyorsun ki programımızda söz az, şarkı çoktur.
1: Müthiş.
0: Murat zaten konuşmayı sevmiyor, canına minnet. Ben burada
1: aynen
0: sadece
1: öyle.
0: Şarkı yorumlayayım, türkü söyleyeyim diyecek. O zaman seni bırakıyorum. Ayrılık şarkısı diyoruz.
1: Hadi
0: buyursunlar
1: bakalım
0: efendim.

0: Anmak
1: Rahmetle
0: isterim buradan
1: anıyoruz.
0: sevgili Volkan Konu'yu anmak isterim. Karadeniz'in en önemli temsilcilerine, bize kocaman bir miras bırakan, bütün hayatını kaybetmiş müzisyen abilerimizin, ablalarımızın ruhu şad olsun.
1: Mekanı cennet
0: Mekanı
1: olsun.
0: cennet olsun.
1: Saygıyla anıyoruz. Tabii sevgili Selçuk da bir Volkan Konak eseri, kendisiyle bütünleşmiş olan Aleni'yi yorumlayacak programımızın
0: Müthiş.
1: İlerleyen dakikalarında. Şimdi dönüp baktığımızda eserler muazzam, ustalar aslında hayatımızdan geçip gidiyor ama sadece gitmiyorlar, iz bırakarak hafızalarda. Tabii ki onları uğurluyoruz ebediyete. Volkan Konak, Kazım Koyuncu unutulmayacak eserler bıraktılar. Kazım Koyuncu en son Gülbeyaz dizisiyle aslında yine şarkıları zirvede bırakmış, Karadeniz şarkılarını zirvede bırakmış isimlerden değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
0: Ay iyi olur.
1: Akabinde tekrar yıldızda
0: tamam.
1: buluşacağız.
0: Ben sevdim buraya, geleceğim buraya tekrar.
1: Tekrar geleceğim diyor. Alıştım Murat, önce yıllar önce geldiğinde daha böyle ne yapacağını yıldızda bilemeyen dostum. Ama şimdi artık tam anlamıyla sahneye oturmuş bir Murat Çorak var efendim. Şöyle devam edeceğiz yıldızda kendisiyle ama biz de uzanalım. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Hemen ardından Taramayar Tarama ile devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Yaramaz çocuklar gibi nasıl
1: Ya
0: zıplıyor
1: sıkıldım orada lan.
0: yıldızlar?
1: Burada güzel eğleniyorsunuz burada.
0: Sıkıldın mı orada?
1: Hayır orada yani siz burada eğlenirken orada sıkıldım. Orada olmaktan değil. Kıskanıyorum ben böyle
0: Johnson,
1: olunca.
0: Murat hiperaktif benim gibi. Ben biraz daha evlendikten sonra duruldum. Sakinleştim. Ehlileştim.
1: Ne yapayım evleneyim mi yani?
0: Evet tavsiye ediyorum.
1: 36 yaşındayım.
0: Evlilik programına döndürüyorum, evlendiriyorum. Herkesi evlendiriyorum. Bekar kalmayacak.
1: Burada bekar var mı var?
0: Şöyle zor sularda yüzmeden seni yıldızda bırakıyorum.
1: Yine mi ben geldim?
0: Tabii yine tamam. Sen geldin. Buyursunlar efendim. Hemen böyle iki eser akabinde seni yıldızda soluklandıracağım. Ne okumak istiyorsun? Karadeniz'e uzanalım
1: bak,
0: yine.
1: Bak Kazım Koyuncu'yu andık.
0: Volkan Konağı andık.
1: Volkan Konağı andık. Ali Ekber Çiçek'in derlemesidir Hazin Hazin.
0: Hazin Hazin tabii.
1: Onu da anmış olduk. Bir de Muhtar Cem Karaca'yı analım.
0: Hadi bakalım.
1: Deniz üstü köpürür.
0: Buyursun.
1: Haydi bakalım.

0: Yapmamışız. Bize çok günah etmişsin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir yalın klasiği değil mi? Bize çok
1: iyi
2: günah
1: bir şarkı
2: etmişsin. Nefis. Yalın müthiş bir yorumcu ve bestekar.
1: Öyle.
2: Hakikaten dönüp
1: Yalın'ı
2: baktım
1: yılın
2: yaptı.
1: Sanatçısı seçiyoruz.
2: Seçtik.
1: Seçtik.
2: Çok var tabii böyle. Ama o kadar güzel, yani yaz geldiğinde ben Yalın'ın gitarını alıp böyle usul usul söylemeye başladığından, heyecanlı eserler söylemeye başladığından anlıyorum. Hani derler ya, piste, pist eserleri hazırlandığında anlıyoruz ki yaz gelmiş. Ama benim için yazın gelişi Yalın demek.
1: Öyle.
2: Sonbaharda da hüzünlü eserlerle, yine Yalın'ın yaptığı eserlerle, yorumladığı eserlerle sonbaharın gelişi demek. Ben böyle anlamlandırıyorum. Sevdiğim insanlardan biri. Yine çok kıymetli çalışmaları var.
1: Aynen.
2: O yüzden şimdi senin söylediğin eserlerden
1: beğendin biri. Beğendin mi?
2: Güzel bir eser.
1: Değil mi?
2: Hakikaten hakkını teslim ederim. Şöyle, şimdi senin bir projen var. O projeni konuşmak istiyorum. Bir Karadeniz projen. Son bölümde konuşmak isterim bunu. Seni soluklandıracağım.
1: Hemen gidiyorum
2: ben
1: yerime.
2: Ben uzanıyorum arabesk diyarlarına gidiyorum. Akabinde Yıldız'ı sevgili yol arkadaşım, sevgili Selçuk Erke bırakacağım. Akabinde biz final için, vedalaşmak için bu Yıldız'da tekrar olacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle seni davet etmeden önce sevgili Selçuk, Yıldız'a hemen alıyorum. Zira son bloktayız artık. Kendisinden iki eser rica edeceğiz. Hemen akabinde sevgili Murat Çorak'la veda edeceğiz. Selçuk, seni özledik. Yakın zamanda da yeni eserin çıkıyor. Biz de buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum
0: Buyursun
1: Züleyha'cığım.
0: efendim sevgili Selçuk
1: Sağ olasın.
0: Erkalaycıoğlu.

0: alkışlar orkestramıza gelsin. Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet,
1: Selçuk, nefesine sağlık. Sayende
0: rica ederim,
1: şöyle
0: ne demek.
1: İki eserlik buyurun, soluklandık değil mi Murat? Ne diyorsun? Seni buyurun, yıldızın
0: lütfen.
1: Ucuna
0: siz
1: alalım.
0: Ben buraya.
1: Kıymetli yıldızımız bu akşam sensin Murat'cığım. Biz ev sahibi sevgili Selçuk'la beraber. Sevgili Selçuk kendi orkestrasıyla da efendim sahne alıyor.
0: Çok
1: programlar yapıyor
0: olasın,
1: kendisini. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
0: Çok
1: özel programlarınızda, doğum günlerinizde, düğünlerinizde
0: çok
1: kendisi müthiş orkestrasıyla sizlerle buluşuyor. Biz
0: çok
1: kendisini çok seviyoruz. Uzun yıllardır beraberiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Artık gerçekten akraba gibi olduk.
1: Öyle olduk ya.
0: Evet,
1: o kadar çok yayında bir aradayız ki saatlerce
0: aynen.
1: Burada bazen vallahi ben bazen şöyle diyorum dostlarıma, annemi ablalarımı bu kadar çok görmüyorum diyorum. Gerçi
0: tabii,
1: bir ablam benimle çalıştığı için onu görüyorum ama diğerleri.
0: Evet, onu da çok seviyoruz, buradan söylemek istiyorum kendisinde.
1: Değil mi, bize
0: evet.
1: Yemekleri hazırlıyor.
0: Nazımızı da çok seviyoruz.
1: Naz zaten evet. Olmazsa eksik kalırdık yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Var olasınız, güzel bir ekip, yolculuğumuz
0: çok
1: devam
0: teşekkür
1: ediyor.
0: Ediyorum.
1: Selçuk'cum seni yerine alırken biz Muratçığımla böyle Pinar'a doğru gideceğiz. İyi ki geldin, şereflendirdin bizi, keyiflendirdin.
2: Çok teşekkür ederim
1: ayağına
2: davet
1: sağlık.
2: Ettiğin için Züleyha.
1: Beraber veda edeceğiz zaten.
2: Edelim beraber veda edelim.
1: Yine bir ustayı anarak veda edeceğiz. Hangi eser olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
1: Çalıştın
2: bana
1: mı?
2: Sürpriz olacak, yok.
1: Çalışmadın mı? Karlı dağlar, kara bulut içinde desem.
2: Onu çalışmaya gerek var mı? Hepimiz biliriz, severiz.
1: Hadi bakalım. O zaman efendim şöyle biz esere hazırlana duralım. Kıymetli yol arkadaşlarım, hazırlık yaparken biz de vedalaşalım. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bugünlükte bu kadar. Bizler yine başka bir misafirimizle, yıldızımızla, yine bu yıldızla sizlerle buluşacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: anlata bitiremez döneminin insanları bunu, yani, biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerini söküyor. Kalpten kalbe.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.
3: Arap saçlıları, çöldür beni Arap saçlı.
4: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
3: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonrada.
4: Sıradaki parça da biraz
5: yangın yeri.
4: Onunla yangın
5: yeri. Yangın yeri. Evet.

Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Yemyeşil, cennet gibi bir ülkeye, turizmi, zengin tarihi, türküleri, dansları, yemekleri, el sanatlarıyla bu kez Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yani yavru vatana geldik.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Soli Antik Kent'ten Güzel Yurda doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinin düzenli caddelerinden ve ara sokaklarından geçerek Kıbrıs türküleri için önemli bir derlemeci Mustafa Oymacı ile Tuncay Langal, Mesut Ayar, Murat Çırakoğlu ve Erhan Binici için geldiğimizde Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'nin önünde sıcak bir karşılamayla mutlu oluyoruz.

0: Ne güzel bir melodi. Daha önce hiç duymadım. Nedir bu çaldığınız?
1: Gelin karşılama valsı. Diğer ismiyle Kozan Marşı.
0: Nasıl yani? Gelin beni mi karşılıyorsunuz?
1: Yok, düğünlerde misafirlere de
0: misafirlere
1: de Kozan çalınıyor.
0: Tamam. Peki şimdi bizim Anadolu'da bir gelenek vardır böyle. Karşılandığı zaman çalgıcılara bahşiş verilir. Çünkü müzisyenler çok değerlidir. Bir geleneği devam ettirirler. Böyle dolarlar böyle başlarında. Ondan sonra bu bahşiş çalanları coşturur, daha güzel çalarlar. Bu da benden size olsun ki içeride daha böyle
1: daha iyi.

0: şenlikle başladık vallahi. Düğünlerde çalıyor musunuz siz bunu?
1: Tabii.
2: Genelde kına gecelerinde.
0: Kına gecelerinde.
2: Şimdi bu ezgileri çalıyor.
0: Bunu oynuyorlar mı bunu peki?
1: Kına gecelerinde oynuyorlar. Çok güzel de bir oyunu var bunun. Kızlar oynuyor bu oyunu. Erkek oynamıyor.
0: Zaten çok kına gecesi yani kadınlar arasında ise eğer. Değil mi? Ama kına gecesinin gene şöyle bir özelliği var. Artık baba ocağından, ana ocağından kocasının ocağı yani evlilikle birlikte artık ev değiştiriyor. Dolayısıyla son gecesi. Evet. Yani böyle bir anlam var kına gecesinin.
2: Yani çoğu evlenen çift kına gecesi yapmayı tercih etmiyor ama yapanlar da artık yani özellikle kültürü yaşatmak adına çünkü insanların kendi kültürüyle sosyalleşebildiği tek günlerden biri aslında. Bu gelenek hala bir şekilde öyle ya da böyle içine yabancı unsurlar da karışarak bir şekilde devam ediyor.
0: Valla yaşam sevinci buluyorsa insanlar evet. Devam ettiriyor.
1: Şimdi benim kendi şahsi fikrim her evlenen insan kına gecesi yapmalıdır. Neden? Biz de ekmeğimizi kazanalım.

0: Ne diyorsunuz da aman aman?
1: Agolla.
0: Ne demek o?
2: Kol. Agolla.
0: Peki. Şeyde evet. Mi söylüyorsunuz? Bakıyorsunuz bahşiş gelmeyince mi söylüyorsunuz? Az bahşiş.
1: Bir nevi gaza getirme milleti.
0: Şimdi onlar bahşişi verince siz de gaza geliyorsunuz bence.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çalışınız bir değişiyor böyle. Değil mi?
3: Aynen. Açayı oynamaz.
0: Güzel. Evet, ne yapalım dostlar?
1: Ne yapalım? Festikan mı yapalım?
0: Festikan. Ha, bu şeyde Antalya'da festikan yaylası var, fesleğen yani.
1: Evet.
0: Burada da tabii festikan diyorsunuz.
3: Festikan diyoruz.
0: Hadi buyurun.

Sanat içten gelen bir aşktır. Bir banka yöneticisi olmasına rağmen işte bu aşkla birçok Kıbrıs türküsü derleyen değerli Mustafa Oymacı ile çalıyoruz şimdi.

0: Siz Kıbrıs türkülerini derleyip yaşatan değerli ustalardan bir tanesiniz.
1: Elimizden geldiğince.
0: Kıbrıs'a gelince, güzel yurda gelince hemen sizden bahsettiler çünkü.
1: 81 yılında bağlamayı elime almışım, öğrenmeye çalışmışım. Öğrenmenin zaten biliyorsunuz sonu yoktur.
0: Hep öğreniyoruz.
1: Bağlama çalıyorum. Halk müziği derneklerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da Güzel Yurt Halk Müziği Derneği'nin başkanı ve koro şefiyim. Yalnız bu pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. Ancak motive olup da yeniden inşallah başlayacağız
0: Hocam,
1: diyorum.
0: yaşatmalıyız. Bu yerel türküleri yaşatmalıyız. Mesela muhteşem bir yapı burası. Güzel Yurt Belediyesi'nin restore ettiği. Bu evler insanla güzel, kültürle güzel.
1: Katılırım sizlere,
0: Onun
1: doğrudur.
0: için biz de elimizden geleni desteği verelim. Mutlaka Kıbrıs yerel yönetimleri de destek veriyordur, vermelidir bu kültüre, Kıbrıs'ın otantik öz kültürüne. Bir derlemenizi çalalım mı?
1: Tabii ki çalalım. Baf, Güney Kıbrıs'ta kaldı şimdi. Baf'ın köylerinden birisinde bir kunturacı varmış, ayakkabı tamircisi. Kazanmış olduğu paraları altına çevirir ve dükkanındaki duvarda bir delik içerisinde saklarmış.
0: Evet.
1: Gel zaman git zaman kızı büyümüş, evlenecek olmuş, paraya ihtiyacı olmuş. Demiş ki ben bu altınları duvardan alayım, bozayım ve çalgıcıları tutayım, kızımın düğününü yapayım.
0: Oh.
1: Altınlar almaya gittiğinde bir bakmış ki altınlar yok.
0: Eyvah.
1: Hemen çılgına dönmüş. Kim aldı acaba demiş. Acaba çırağın mı aldı bunları? Hemen çırağını çağırmış. Çırağını sorgulamış. Duvardaki altınları sen mi aldın diye. Çırağı da gaydeli bir şekilde vallahi ustacığım almadım üzgün ağlamaklı bir şekilde söylenmiş. Şimdi çırak almadıysa kim aldı?
0: Ne yapacak şimdi?
1: Şimdi ne yapacak? Yani düğünü nasıl yapacak biz
0: Evet.
1: şimdi? Tamam o almadı, bu almadı, şu almadı, kim aldı demiş. Hepinizi ben kadıya götüreceğim demiş. Gitmiş kadıya şikayette bulunmuş, mahkeme kurulmuş. Kadı sorgulamış önce çırağı. Çırağı demiş ustanın altınlarını sen mi aldın? Yine aynı şekilde vallahi ustacığım almadım, vallahi kadı almadım diye cevaplamış. Bu şekilde hem kızı hem hanımı aynı cevapları vermiş. Kim aldı kim aldı, ama bu arada da çalgıcılar tutulmuş, düğünlerine de kurulmuş.
0: Eyvah.
1: Acaba çalgıcılar mı aldı demiş.
0: Eyvah.
1: Bu sefer çalgıcıları sorgulamış kadı. Onlar da çalıp söylemeye başlamışlar. Vallahi almadık diye.
0: Aa.
1: Şimdi kadı da ne yapacak? O almadı, bu almadı, şu almadı. Konuyu da çözemedi. Dava battos dedi. Dava sonlandı, bitti.
0: Sonuç
1: Böyle
0: yok.
1: bir hikayesi var. Altınlar bulunamadı.

0: güzel. Şimdi ne yapalım hocam?
1: Şimdi Güzel Ayşem diye bir türkümüz var. Bir gün Aytekin Arıkbuka, bu arada bizim arkadaşımız, bizim ekibimize bağlama çalıyor. Hı. Mustafa dedi, benim babamdan bir bant var, içerisinde bir türkü var.
0: Evet.
1: Dinleyelim Aytekin abi dedim. Dinledik onu. Bir baktık, bu türküyü biz daha önce hiç duymamışız.
0: Evet.
1: Bizim türkümüz olabilir bu. Kıbrıs türküsü olabilir dedik. Babam da aynı zamanda kaynak kişiymiş, yıllarca bilmiyordum. Hmm. Ona bahsettiğimde o da söylemeye başladı.
0: Çok güzel. Demek
1: güzel
0: ki olan
1: Ayşem
0: bir türküymüş.
1: Türküsü. Evet, evet.
0: Sizlerin sayesinde yaşamaya başladı işte.
1: Evet. Ben yıllarca yanımda kaynak kişi varmış babam ve bunu bilmiyordum.
0: Hay Allah.
1: Belki de bazı türküleri kendisi de zaman içerisinde unutmuştur ve bunlar biz kayıt altına alamadık. Bu arada...
0: İşte hocam, fark etmek çok önemli. Şu anı da fark etmek lazım. Yani şu an yaşayan bu türküler, sizlerin varlığı, bu türkülerin hala söylenmesi, bugün eğer fark edilirse yarın yaşayacak.
1: Tabii ki.
0: Yani Kıbrıs'ımızı yöneten yöneticiler açısından, gençler açısından, üniversiteler açısından, fark edildiği zaman bu kültür yaşayabilir.
1: Tabii ki. Şimdi Güzel Ayşem'i söyleyelim mi?
0: Haydi bakalım.

Türkiye'nin sevgi ve selamıyla gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk bölüm sona erdi. Akdeniz'in ortasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok hoş türküler dinlettik. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Öyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: bildiğin yangın yeri.
2: Evet.

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları bunu, biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi kalpten söküyor. Kalpten
2: kalbine. Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz
1: yapamıyorum. Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını, çöndür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Öyle.

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları diyor. Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere.
0: Evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları. Yani. Biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerini söküyor.
0: Kalpten kalbe.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçları, çöndür beni Arap saçları.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Bununla yangın
3: din yangın yeri.

0: anlata bitiremez döneminin insanları.
1: Yani.
0: Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah Allah.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te. Tamburi Cemil Bey. Eline aldığı herhangi bir sazı kısa süre içinde çalabilen, birbirinden kıymetli bestelere imza atan Tamburi Cemil Bey, 1873'te İstanbul'da doğdu. İlk musiki bilgilerini abi Ahmet Bey'den alan, enstrüman merakı keman ve kanunla başlayan Tamburi Cemil Bey, ismiyle özdeşleşen tambur sazında ustalık derecesine ulaşarak başlı başına bir ekol haline geldi. Yaylı tamburun mucidi olarak bilinen Tamburi Cemil Bey'in taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları, makam, üslup ve tavır açısından Türk musikisine yeni bir bakış kazandırdı. Vakti geldi. 25 sene rindane yaşadım. Öldüğüme teessüf etmiyorum diyerek 28 Temmuz 1916'da aramızdan ayrılan Tamburi Cemil Bey, Türk musikisinin en büyük virtüözlerinden biri olarak kabul

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: bugün Cümbüş'ün sınırlarını biraz zorlayacağız diyeceğim ama Cümbüş zaten sınırdan muaf bir çalgı. Hal böyleyken müzikte sınırları sevmeyen özel bir ustayla çalacağım. Bence ülkenin en kendine has gitaristlerinden bir tanesi Akın Eldes. Abi hoş geldin. Getir getir. O çocuğu şöyle hoppa koyalım. Sonra tırmanışımız başlasın. Evet, oraya basmanı tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Alıştım ya, o kadar da değil şey değil.
0: Birazcık işte şey spor egzersiz ya, başka bir şey değil yani.

0: Ellerine sağlık baba.
1: Olsun, senin ellerine sağlık.
0: Of. Şöyle bir dingin ortamda aslında çok da böyle dingin olmayan tatlı böyle muzip bir parçayı bir de üstüne cümbüşlerle çalmak ayrı bir keyif verdi.
1: Ya cümbüş zaten çok acayip bir saz. Bıraktığım yerde duruyor. 1,5 senedir yani belki kayıtlarımda bazı kayıtlarımda çalıyorum. Onun dışında asıyorum, duruyor orada, elime alıyorum.
0: Gene aynı yerde devam
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet, ne haber diyor bana. Yani seviyor beni. Ben de onu seviyorum. Ha, garip bir ilişkim var. Sen daha yakınsın tabii de.
0: Bu ama daha az naz yapan bir cümbüş türü. Neden? Çünkü 6 teli var ve gitar sapı var. Yani bu sonradan bu hale getirildiği belli de. Yani elektro gitar sapı takmayı sen mi tercih ettin? Hani böyle...
1: Ya bu iş nasıl gelişti emin değilim. Şimdi ben ilk cümbüşle Pinhani kaydında tanıştım. Hı-hı. Stüdyoda bir cümbüş gördüm. Ercan Irmak'ın cümbüşü. Ha. Sanırım ki bağlama düzeniydi. Hı-hı. Ya işte ya dur bakayım bu nasıl... tam da olsa da İstanbul'da parçasını kaydediyorduk. Hı-hı. Bir bakayım dedim ya nasıl bunun tınısı. Çok hoşuma gitti yani öyle böyle değil. O kadar hoşuma gitti ki hemen kayıt yaptık. Ondan sonra Sinan sevdiğimi gördü benim. Gitti birkaç gün sonra Sinan Kaynakçı, sevgili Sinan Kaynakçı. Bana bir cümbüş hediye etti. Hı-hı. Ekrem'e gittim, Lütfiyer Ekrem'e. Dedim bana bunu, perdeliydi bu arada. Hı-hı. Şey dedim ya bana düzgün perde yap. Yani şeydi işçiliğini açıkçası beğenmemiştim. Tınısını çok beğenmiştim.
0: Ama... Alışık olduğum gibi çalayım istiyorsun.
1: Ha böyle bir de düzgün olsun istedim. Hı-hı. Yani entonasyonu hı-hı tutsun falan filan. Ekrem özendi şey yaptı. Tam almaya gittiğim gün Bilal Karaman gördü. Hı-hı. Vay be dedi enteresan bu dedi. Hı-hı. İyi fikirmiş dedi. Sonra konu oradan, bence oradan yani tamam cümbüşün öyle bir tasarrufu vardı yapmıştı ama hani daha böyle işte gitar perdesi alışkın olduğumuz hı-hı şey oradan yürüdü gibime geliyor. Daha sonra ben sevgili Ayna grubunun Emre diyorum ya Erha Güler yüzün stüdyosuna gittiğimde bu cümbüşü gördüm hı-hı gitar şeyli saplı. Vay be dedim bu daha enteresan yani standart şey gitar sapını monte etmişler. Aynen. Bu arada da yani hastası oldum aletin. Çok basit. Hani buradan fırt yapıyorsun. Evet. Tel yüksekliği ayarlanıyor. Ya
0: bu özelliği sayesinde öyle ilk icat edildik iyi yıllarda Anadolu'nun her tarafına rahat rahat kargolamışlar.
1: Evet.
0: Ondan yani sonra işte ta Mardin'e, işte Edirne'ye, Trakya'ya, işte Tokat'a, Sivas'a oraların böyle artık şeyi böyle ayrılmaz parçası bir saz haline gelmiş. Kendini geleneğin içine ne derler yerleştirmiş aslında. Çok... Oradan çıkmamasına rağmen oraya giden bir saz olmasına rağmen kendini geleneğin içine yerleştirmiş. Yani şehir müziğinin içine de girmiş oluyor bak evet işte yani. Yani sizin gibi ustaların sayesinde.
1: Estağfurullah.
0: Yani 2006 galiba İstanbul'da şarkısının çıkışı. Cümbüşü duydum. Dedim ya birisi benden önce davulla basla cümbüş çalmış ne kadar güzel ya falan. Sonra bir öğrendim, aa Akın abi çalıyor. Oz'da işte keyif biraz daha katlanmış oldu. Çünkü
1: ne güzel yani, eksik oldu.
0: Benim gitar müziği açısından benim için çok önemli bir kahramansın.
1: Sağ ol, ne güzel ya. Sırtı ürperdi vallahi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Çünkü hani senin şu çok net ve baskıları böyle çok yoğun cümlelerin vardır böyle. Bunu şimdi gitarda tabii dikey olarak yapmak lazım, bu bend. Telleri, bu perdeleri şöyle yukarı doğru kaldırdığımız zaman o harekete bending diyorlar, tel bükme. Bu alette bu mümkün değil çünkü perdesi yok. Bundan onu işte şöyle yapıyoruz, yatay yapıyoruz. Burada da mesela Akın abinin bendingleri aklıma geldiği zaman ben bunu yatay düşünmeye çalışıyorum. Acaba bakalım onun kadar kuvvetli nasıl yapabilirim diye.

0: Mesela tırnağımı bastırıyorum. Yani ses çok ince geliyor ama.
1: Vallahi ben bu bending konusunda hiç kafa yormadım. Sadece hani zihnimde bir şey duyuyorum ve onu çalmaya çalışıyorum.
0: Ama senin ifade çalım şeyin konusunda çok önemli noktalardan bir tanesi. Çok net farkında ve çok değilim. Güçlü. Yani çok böyle bayağı böyle hani bizde de böyle bizim buralarda da uzun hava vardır ya böyle. Bir girersin bir tüyler ürperir. Sen o bending'e girdiğin ve o orada kaldığın zaman yani teli büküyor baba. Teli büktükten sonra o ses orada kalıyor yani. O önemli bir detay. Bir de demin hani senin parçanı çaldık hamam. Ya buram buram blues aslında. Fakat parça tabiatı neyse bu çalgı da tamam ben size uyarım diyor. Ya perdeli de olsa, perdesiz de olsa sadece nasıl bir tavırla çalacağın olayı biraz daha
1: çok esnek, aşırı esnek.
0: Esnek herhangi bir geleneğin üzerinde tutunmuş değil. Yani her an başka bir geleneğin de üzerine konabilir.
1: Tabii.
0: Yani böyle arada kayıttan kayıda elimi alıyorum. Ama elimi aldığım zaman yine akortlu buluyorum dedin ya. Ya demek ki bu çocuk seni seviyor. Sen de ona karşı boş değilsindir diye tahmin ediyorum.
1: Hiç değilim ve evimde aslında bir sürü cümbüş enstrümanı var. Yani tamburu da var. Aha. Yine Erhan Güler yüzün şeyse çalmaya çalışıyorum. Hatta bir parçamı da çaldım. Yani yaylı tambur yaptım, çaldım hatta böyle.
0: Çok güzel.
1: Denk geldi. İşte bu var. Erhan Güler yüzün yine hediyesi. Bir tane daha var Sinan'ın hediyesi olan. Bir de bağlama saplısı var. Yani hepsine de dokununca mutlu oluyorum ve yani Cümbüş diye bir albüm yapmak istedim. Daha yapamadım ama
0: buradan yavaş yavaş notunu almış olalım aslında.
1: Tamam, anlaştık.
0: Akın Eldez, Türkiye'nin rock efsanelerinden Bulutsuzluk Özlemi'nin en önemli albümlerine gitarıyla imza atmış, Bülent Ortaçgil, Pinhani, Kurtalan Express gibi birçok isme ve gruba unutulmaz sololarıyla can vermiş çok önemli bir müzisyen. 2002'den bu yana yaptığı solo albümleriyle de müziğe sadece rock değil, birçok farklı cepheden baktığını bizlere çok lezzetli bir şekilde gösteriyor. Akın Eldez'le sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir ortak yanımız var. İkimiz de Cümbüş'ün hastasıyız.

0: Benim çıktığı zamandan beri cümbüşle çalmayı çok hayal ettiğim, senin de çok böyle klas bir imzan olan bir şarkı var, Hele Bir Gel.
1: Aha, sağ ol.
0: Ben bu parçayı 2006'da çıktığı zamandan beri senin gitar solon ezberimde olduğu için...
1: Ne güzel.
0: Ezberden buraya çağıracağım. Dur bakalım provasız. Gel diyeceğim bakalım nasıl gelecek.
1: Ya yaparsın.
0: Dur bakalım. Sana emanetim ya, dur bakalım.

0: Akın abi, ellerine sağlık, ruhuna sağlık.
1: Sağ ol, senin de ne güzel kağım aldım.
0: Eyvallah, bir kere daha fark ediyorum. Ruhuna sağlık cümlesi şurada önemli. Çaldığın enstrümanın ne olduğunun pek önemi yok. Ruhunu çalıyorsun aslında.
1: Evet.
0: Yani şu anda bu elektro gitar değil, ya da gitar değil. Gerçi gitar formasyonunda ama daha farklı.

0: farklı karakterde bir çalgı. Evet. Ama eminim ben, yani şu anda senin elinde ne bileyim kalın telli bir kopuz olsaydı orada da Akın Eldes ruhunu bence görecektik. O yani, açıdan, evet. O açıdan yani benim için çok önemli bir müzisyensin. Sağ çok ol. Çok büyük keyif aldım.
1: Teşekkürler karşılıklı.
0: Evet, sağ ol. Ellerine sağlık tekrar.
1: Muhabbetimizin yakın bir zamanda tekrarlamasını ve daha uzun olmasını dilerim.
0: Kesinlikle katılıyorum.

Bugün benim en büyük gitar kahramanlarımdan biri olan Akın Elles'le beraber çaldık. Onunla çalmış olmak ve onunla cümbüş çalmış olmak benim şahsi müzikal tarihim açısından çok önemli ve çok keyifli bir tecrübeydi. İyi ki de yaşandı.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını
2: yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: yeri. Din yangın yeri.

0: Yok mu bunun bir çaresi?
1: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın da.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: başın üstü.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te. Yok.

Ben Tolga Burak, 27 yaşındayım. Ortalama bir 15 senedir falan sokak müziği yapıyorum. İlk sokak müziğine çıktığımda aslında daha küçük yaşlardaydım. Sonrasında lisede bir arkadaşımın gazlamasıyla beraber Maltepe Altgeçit'te başladım. Şimdi de Devlet Demiryolları'nın verdiği izinle beraber Marmaray'da devam ettiriyorum sokak müziği hayatımı.

Ben sokak müziğine lisede başladım. Ve o günden beri de hala sokakta çalıyorum. 9 tane şarkı yayınladım dijital platformlarda. Bir 9 tane daha yayınlayacağız yakın bir zamanda. Ama şunu biliyorum ki ben hala sokak müzisyeniyim. Ve sokakta çaldıkça da keyif alıyorum. Yani bu benim hayat mottom gibi bir şey. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Çok keyifli bir şey. Bir günde sokakta ortalama olarak 6-7 saat, hatta bazen 12 saate yakın şarkı söylediğim oluyor.

Furkan Alameş'e ben. 3 yıldır beraberiz biz. Ya benim başta normal tek başıma çıkıyordum. Arkadaşın gazıyla aynı şekilde Tolga abi gibi. Ondan sonra Tolga abiyle çalıştım. O zaten bana öğretti her şeyi, geliştim vesaire. Yani Tolga abi sayesinde aslında varım. Ya o yüzden beraber yapıyoruz sürekli. Müziğe başlama aslında hep dinliyordum vesaire. Her şey benim için terapiydi, müzikle ilgili her şey. Ondan sonra arkadaş bir sokak müziği yapalım dedi. O ne diye başladı hatta benim için. Ondan sonra başladık. Ya ben sadece söylüyordum. Sonra ritim kulağı falan olduğunu fark edince işte kahon aldım ve öyle başladım.

İnsanlar benim etrafıma toplanıp beni dinledikleri zaman ben orada değilim o sırada. Yani onlar gibi ben de oradayım aslında. Ben de kendimi izliyorum. Tabii bu birazcık yanlış da karşılanıyor sanat camiasında ama insanın kendisini dinlemesi çok daha önemli bir şey. Çünkü ne yaptığınızı da denetleyip kontrol etmek zorunda.

Evde çaldığım zamanlarda mesela kendimi fazla geliştiremediğimi hissettim. Ve arkadaşım da zaten o zamanlarda hani öğrenci olduğumuz için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sürekli çağırıyordu beni gelin diye. Gitmeye başladım ve zamanla orada benden daha iyi olan müzisyenleri gördükçe, onlardan bir şeyler öğrendikçe, yani ilerlediğimi hissettiğim için ve bundan keyif aldığım için de bu işi yapıyorum.

En büyük hayalim aslında böyle hani çok ünlü olayım, aman çok paralar kazanayım gibi bir hayalim yok benim. Ben bunu daha önce Emre Yücelen'le de sohbet ettiğimizde de söylemiştim. Çok büyük bir hayalim yok. Sadece müzikten paramı kazanayım yeterli. Ama ne istiyorum? Benden sonra gelecek olanlara hoş sedamı bırakmak, kayıt altında tutmak. Bunları yapmak istiyorum. Beni desteklemek için de bol bol dinleyebilirsiniz.

Sokağa çıktığım zaman da genellikle moralimin bozuk olmamasına dikkat ediyorum. Ama eğer ki moralim bozuksa bunu dinleyiciye, yani beni dinleyen insanlara yansıtmamaya çalışıyorum. Sahilde falan yapıyorum. O denizin kokusu, denizin sesi beni biraz rahatlatıyor ama asıl işte beni dinleyenleri gördükten sonra daha iyi hissediyorum. Daha rahat oluyorum. Nasıl?

Biz Maltepe Beşçeşmeler alt geçidinde çalıyorduk. O zaman da bu yeni demir yolları yapılmamıştı, eski alt geçitte. Orada Baha diye bir arkadaşım vardı. Bir akşam beni aradı. Ya dedi, bir kız geldi dedi. Böyle çok tatlı bir sesi var falan. Çok inanılmaz şeyler yapıyor. Yaşı da küçükmüş. Biz görünce öyle o yaşta olduğuna inanmadık falan. Bir gün öyle alt geçitte çalarken annesiyle beraber merdivenden aşağı Aylin'in tilki geldi böyle. Ha, merhaba dedi, bir şarkı söyleyebilir miyiz falan. Sonra öyle bir tanıştık. Bir süre o da bizimle beraber alt geçitte çaldı. Kendisi ayrı da çaldı, söyledi. Bir an için...

0: anlata bitiremez döneminin insanları yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Diyar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz
1: yapamıyorum. Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişiye alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresli çünkü başka bir çekime yetişmesi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? 7 yıl. Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizde. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini, sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan, hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin. Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
1: Güzel.
0: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyiz ama bu da biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi, kusura bakma. Sokaktayız dede ya da büyük anne gibi oldu. Ha bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle çok bir konser.
1: Dostlarımı, müzisyen kardeşlerimi evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Caner Can, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine

0: TRT Müzik'te
1: Ama
0: şey...
1: yıllardır müzik yapıyoruz
0: aynen,
1: beraber.
0: Aynen, farklı
1: yani.
0: Sahne vardı ondan yıllar önce,
1: Evet,
0: biliyorsun.
1: evet, evet, evet.
0: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela siz onu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı değil mi?
1: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
0: Olmuştur. Çünkü
1: Evet.
0: kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da
1: Evet,
0: kararsızlığımda
1: evet,
0: öyle
1: evet,
0: bir şey olduğu
1: evet.
0: için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle... Neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı, yani trompetleri, işte trombonları falan yoktu. Canlı
1: Yoktu o.
0: mekanlara sokmak.
1: Onlar bizden sonra oldu
0: Hep
1: biraz.
0: senden sonra başladı bu. Veya funk mesela, hani ne bileyim, sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses'e Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi değil mi? Öyle bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
1: Bir kan nasıl ama güzel meç yani
0: İbrahim
1: sevdim.
0: Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
1: Yok aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak
0: Onu da bu
1: değerlendirebilirim.
0: arada söyleyeyim, hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
1: Hiç
0: Hep
1: alakam yok
0: sinirlenir.
1: abi. Hiç. Ben...
0: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabir.
1: ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini, yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini
0: İzmir'de
1: yaparım.
0: başlayan muhabbet.
1: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendimi
0: Mikrofonu biraz yukarı kullan.
1: rockçıyım diyemezdim yani. Hani ama 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya aitsin
0: Bir de
1: diyemem
0: az
1: ama
0: konuşuyorsun Beko ya.
1: şarkıcıyım.
0: Televizyon programlarına falan da az çıktığın için. O yüzden
1: Hiç
0: seni böyle
1: abi hiç.
0: çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik kaynağımda. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkes de yapıyoruz, hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik, benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
1: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım.
0: Ama
1: Oralarda
0: şeyi
1: çok
0: anlatıyordum bana geldiğinde
1: kitlem
0: Beko.
1: oldu
0: Aynı
1: yani.
0: gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir
1: O
0: İzmir
1: dönem
0: performans.
1: çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Yan mekanda
1: İnsanlar
0: transfer etmek istemesi
1: evet
0: falan.
1: evet evet.
0: Hikayeler.
1: İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
0: O
1: Ama o da
0: zamanki
1: çok
0: sahnende Beko.
1: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
0: O zamanki sahnende küçük bütçeler, hani her şey küçük ama
1: Evet.
0: yine böyle provaya falan takıntılı mıydın, hani iyi değişik çalalım falan?
1: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da
0: Maşallah. Çağrı Telkuran kardeşime selamlar buradan.
1: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benle.
0: O da hep küçük Berk ya. Nasıl güzel çalıyor Berk.
1: Denizcan yine aynı şekilde, Özcan yani hepsi uzun yıllardır benle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda, sürekli idman yapmak zorunda. Bence
0: Kesinlikle
1: müzisyenin
0: aynen.
1: de provası, yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru kelime
0: Üşenirler.
1: üşenirler.
0: Aynen.
1: Üşenirler.
0: Zaten çalıyoruz abi diye.
1: Ama
0: Bütün provalarda
1: bence işin dinamiği ve püf noktası orası.
0: Ha, şey de
1: Yani
0: var.
1: şey gibi mesela şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor ya da çaldığın şeyin kalitesi,
0: Tabii ki
1: temiz
0: şu,
1: ses
0: aynen.
1: basmalar ona
0: Bu da bir
1: bu da onun gibi
0: gerisi.
1: abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Ya yani ortak
0: Bir de
1: müziğe yansıyor
0: güncelleme var
1: hem de
0: sende.
1: kendine.
0: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarını.
1: Yüzde yüz abi.
0: O da var.
1: Yüzde yüz
0: O yüzden hep insanlar
1: hassasıyız.
0: güncel kalıyor.
1: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası kendi adıma söylüyorum. Çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkes dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
0: Alakası tarzlar, evet sende var o.
1: Ben de var abi bak.
0: A'dan Z'ye alakası
1: Yani
0: tarzlar.
1: yıllarca yani Dream Theater dinledik, Whitesnake dinledik.
0: Evet
1: Atıyorum
0: ya. Alan Parsons
1: ya
0: Project var.
1: her şey var abi hayatımda. Yani Jamiroquai'da var
0: Ama senin
1: atıyorum.
0: ruhun da mutlaka o
1: Michael
0: rock
1: Jackson da
0: sound'u
1: var.
0: çok
1: Müslüm
0: seviyorsun.
1: Gürses hayatımdaki
0: Beko.
1: benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
0: Müslüm Baba.
1: Atıyorum
0: Allah rahmet
1: onlar
0: eylesin.
1: da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak bence iyi müziği getiriyor zaten.
0: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç, ilk albüm kaç yılı?
1: 2010.
0: Taburcu.
1: 2010 yılı. 2010. Ama sen de 2007 falan tanıştın.
0: 2007 falan, 2007-2008 gibi geldiler işte, dedi ki Polat Yağcı

0: severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgilisine ayrılmıştı kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
1: çok iyi şarkı.
0: Gitmeseydin şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
1: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin. Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
1: İyi ki söylemişim. Sen,
0: bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
1: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
0: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
1: O dönem
0: biraz sesim içeri.
1: O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Ele İnat.
0: Ele İnat.
1: Aslında o
0: neydi? Nezih Üçler miydi?
1: Nezih Üçler'in yazdığı bir şarkıydı.
0: Selamlar buradan.
1: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü. O albümde
0: çok var o albümde
1: çok
0: ya.
1: Hit var.
0: Taburcu
1: var. Dejavu var.
0: Dejavu.
1: Ömrümün Geri Kalanı var.
0: Ömrümün Geri Kalanı.
1: Ele İnat var. Lolita var.
0: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsızım orada değil değil mi?
1: Orada değil. Kararsızım sonrakinde.
0: Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
1: Arabesk, evet.
0: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
1: Evet.
0: Sen ama ilk bana hatta bunu da arabada söylemiştin. Böyle
1: 9 yıl önce.
0: Yıkılacak
1: önce.
0: Şimdi ortalık.
1: Hatırladın
0: falan.
1: Mı?
0: Evet.
1: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
0: Sound'u da değiştirmiş.
1: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğim ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçu, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
0: Evde izlafı nereden çıktı? Hani evde...
1: Aslında pandemideydik.
0: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
1: Biliyorsun.
0: O yüzden.
1: Yıllarca evin alt katında full müzik yaptım. Yıllarca.
0: Dede lafı da bu müzisyenlerin iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayında.
1: O bana birçok arkadaşım dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi
0: Dedeciğim.
1: Çok kullanıyorum. Dede. Ondan sonra o üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede. Sonra pandemi dönemi oldu bu iş.
0: Aynen.
1: Aslına bakarsan.
0: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
1: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu. Konserlerime ama... İmkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
0: yapanlardan... Siz bana geleceğinizde ben size geleyim dedim.
1: Aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler? Onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu. Yani interneti aynen. Olan herkes beni dinleyebilecekti.
0: Her şarkı attığınız hafta trende giriyor.
1: İyi gidiyor ama şöyle gerçekten...
0: En çok Simge'yle yaptınız galiba.
1: Evet ama böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani... Gerçekten insanların evde açıp müzik dinleme ihtiyacı var.
0: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama bütün orkestrasını full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
1: Yani onu...
0: Bu yine bir masraf ve buna
1: aslında,
0: yine üzülmedin.
1: Buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken... saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok hayatta.
0: Ya Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya herkesin bir fobisi vardır. Berkay playback fobisi var.
1: Bana yapamam diyor, abi hayatta.
0: Yapamıyorum ne olur.
1: Yani
0: ben de
1: bana
0: istemeyi hatırlıyorsun.
1: Ne verirsen
0: yurt dışına o yüzden mesela oraya da canlı orkestrası da gidiyor. Bir
1: yani playback parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
0: evet
1: 20
0: abi,
1: kişi geleyim.
0: Ben buna şahidim.
1: Ama yani. Ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya onlara.
0: O da ulaşım kolaklama var. Yani evet, o yüzden
1: onun için gidemiyorum.
0: Bir tane
1: yani.
0: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
1: Evet, hoca o canlıydı işte konser.
0: Canlıydı, yine normal Berkay konseri.
1: 24 kişi,
0: aynen.
1: Bütün ekip yani
0: zor
1: işler.
0: Zaten organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
1: bitti, battı çocuk.
0: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu iş. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar...

0: O sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
1: 15 yıldır
0: sen
1: belki de
0: az
1: daha hiç bile
0: bütçelerle
1: emek
0: dünya
1: yapmadım.
0: starlarının
1: Hiç.
0: yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
1: Ya yani
0: Onların
1: kendi imkanlarımızla elimizden
0: aynen.
1: ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında
0: Ya sen bir
1: yapılabilecek en iyi şeyi
0: düğüne
1: yapmaya
0: çıktığında aynı
1: çalışıyorum.
0: keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif
1: İşte
0: alıyorsun.
1: diyorum ya abi hikaye bu zaten. Yani ben
0: Evet.
1: çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan sen hiç mi şişmedin dediğinde biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor
0: Ne
1: yani.
0: yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
1: Yani bu böyle olacak yani
0: Aynen öyle
1: hayatım böyle
0: kardeşim.
1: geldi böyle gidiyor yani çok da memnunum yani bundan.
0: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani zaten inanılmaz bir aile babası, onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan'la sahnede çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi
2: i̇şte
1: bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabesk de vardı.
2: Arabesk'te koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni ben alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim ilk albümü nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı,
2: çok
1: Ersay'ın şarkısı var yani. Ebru Gündeş falan mı?
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söylediği, Ebru Yaşar'ın söylediği,
1: Kararsızım. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim

0: Tatlıses'ten var.
1: Var, Müslüm
0: Ama
1: Gürses var.
0: senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım önde tutuyorsun sen.
1: Benim için
0: Ruh olarak değil mi?
1: yani kendi adıma benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
0: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O
1: Benim
0: müthiş müzisyen
1: için
0: tabii.
1: hiç şey yok. Yani onun
0: Star müzisyeni
1: seviyesi
0: diyebiliriz
1: başka
0: belki, değil
1: benim
0: mi?
1: için. Benim için starlık o mesela. Yani ben orada ona hayranım, yani çok büyük hayranım. Zaten
0: Çok küçükken ellerim bomboş kasetini almıştım ben de yani.
1: onunla
0: Evdeyiz
1: şarkı söyleme
0: çektim.
1: fırsatım olduğunda Evdeyiz dedi de.
0: Ellerim bomboş.
1: Bak ya, gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak yemin
0: Kimse de
1: ediyorum.
0: heyecanlanmadın, onda
1: Ben
0: heyecanlandın.
1: ya oğlum, içeri girdiğinde Allah Allah, yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
0: Fuat Güner.
1: Fuat
0: Ona da
1: Güner'le
0: buradan selamlar,
1: tanıştığımda.
0: saygılar, sevgiler.
1: Onunla
0: Ben
1: aşırı
0: de
1: heyecanlanmıştım.
0: lise 1'deyken MFÖ'yü çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
1: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
0: Fuat abi, rahmetli Özkan Uğur, Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak, inanamıyordum. Her şey, herkes birbirine mutlu mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
1: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum, hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
0: Evet.
1: Ama Fatih Erkoç
0: Dedenin dedesi diyorsun. Değil mi?
1: çok çok hoca ya.
0: Ellerim bomboş.
1: Hoca yani.
0: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında onda bile bir kalite var.
1: Valla benim için ürettiğin hiçbir önemi
0: Avuç
1: yok.
0: içi kadar mutluluk yeter.
1: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla, yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz, yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim için
0: Evet.
1: çok özel, çok önemli.
0: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl
1: Ama
0: Denizci,
1: senin babanın da
0: babamdan tabii
1: yani
0: kaynaklı. Onun da
1: volümünü
0: bir,
1: hiç düşürmeyelim. O da
0: evet.
1: çok önemli, çok
0: Çok değerli
1: özel
0: tabii.
1: bir
0: Yaz
1: kişi.
0: Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucía bizim eve geldi, Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan da çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani gerçekten. Yani bir şekilde buradan büyük üstatları, dedeleri hepsine hayatını
1: Saygıyla
0: kaybedenlerin
1: sevgiyle
0: mekanı cennet
1: emsal
0: olsun.
1: hepsine.
0: Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
1: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani.
0: Yani
1: Korkunç doğru bir cümle.
0: o yüzden ben hani yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hani hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstatlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstatlarımızı anarken tabii Volkan Konak'ı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konak'a da sen
1: Benim
0: de...
1: hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun, ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle çok böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha
0: Duygular o
1: böyle
0: şekilde,
1: ketum
0: evet.
1: olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım, ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Benim çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
0: tabii çok
1: hiç paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı bir birisi Volkan abi.
0: O zaman Volkan Konağı bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme Beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede Ailetme Beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim aslan abim rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç böyle
2: bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun. Sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç yok. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı

0: başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
0: Ben sadece ne diyor
1: En
0: en
1: iyi sahne
0: baştan beri.
1: Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
0: Benim
1: Değil mi?
0: için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, iyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle
1: Evet,
0: düşünüyorum yani.
1: doğru.
0: Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demekse
1: O olguyu.
0: o babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya oğlum zor değil mi işte sabah 5'te konserden geliyorsun, uçaklar, yolculuklar, yattın uyudun 8'de
1: Allah o
0: kalkıyorsun.
1: gücü veriyor, değil mi?
0: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır, 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen.
0: Ve hiç
1: Ben de şahidim hakikaten hep böyle ya. Hiç
0: ve
1: değil
0: o
1: mi? Bir
0: yani
1: kere de şikayetini
0: hayallerim yani
1: görmedim.
0: iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkes nasip etsin iyi bir yuva. Hayırlı vatana,
1: Amin.
0: millete,
1: Doğru.
0: anaya, babaya,
1: Çok
0: büyüklerine
1: doğru.
0: hayırlı evlatlar. Onlar da var. Müzikteki başarım da var. İyi kendime ait bir kitlem var. Hayallerim
1: Keyif alıyorsun.
0: tamam
1: Çok
0: mutluyum ya.
1: güzel. Aynen
0: Daha
1: öyle.
0: büyük beklentilerim içine girmek
1: Gerek
0: istemiyorum.
1: daha da
0: Ama
1: büyük bir...
0: Rabbim nasip ederse onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu. Yeni yeteneklere, böyle bir prodüksiyon şirketi
0: Ben
1: üzerinden.
0: yaptım öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: Çok zor
0: şu an
1: oluyor.
0: aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı tüketim
1: Kaos
0: var.
1: var ya, evet.
0: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor, arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova
1: Bir
0: yapmak,
1: yıl ya.
0: denemek. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama
1: Hep öyle oluyor
0: benim
1: ya.
0: için müzikal kariyerimin en iyi albümü. Ama
1: Zaman soru ama
0: biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010
0: 11
1: yılında
0: ay.
1: yaptığım Hande Yener oluyor albümü. Full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte. Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: İşte
1: patlamış.
0: dönemsel abi.
1: Yani
0: Bir
1: şundan
0: dizide bir
1: bahsediyorum.
0: şey oluyor.
1: Bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani
1: Artık.
0: olabilir. Umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: Görürsün, görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünü farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü, çok da büyük bir kitleye sahip ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın ve
0: Sana
1: sen de...
0: attım değil mi? Gördün
1: Evet,
0: mü?
1: evet, evet. Bunu tabii daha sonra başka bir platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum
0: Yok hiç
1: açıkçası.
0: öyle bir şey.
1: Ya
0: Ben
1: Allah'a çok şükür.
0: yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum, o kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim, ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: Şeref verdin, onur verdin. Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan biri hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizin hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle, çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim yani. O tarz bir şeyim yok yani, hani düşkünlüğüm yok diyeyim, hani şey, başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden, çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman. Yeni albümde bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var. Deliler var. İşte ne bileyim. Kabus geceler falan
0: çok
1: var.
0: Çok güzel şarkılar var.
1: Var var. Çok, çok var. Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde. Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın, Güney Amerika'da bile izleniyoruz yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey, gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon? İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika, Harry Potter nereli dedi dedim.
1: İrlanda mıydı?
0: Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu gibi programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Müslüman kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İnşallah tadında bir şey çıkar ortaya.
1: Müthiş. Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır ortaya.
1: Senin de çok sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
0: Seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşçakalın.

0: bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi olarak şimdi ne yapıyoruz bilmiyoruz. Bizi böyle arabaya biniyoruz. Görevimiz neresi oraya diyor, yola çıkıyoruz. Birazdan bakacağız artık neresiymiş diye. Baştan da söylediğim gibi biz aslında hiç birlikte çalan bir şey çalmadık. Ben Mustafa'yı aradım. Mustafa bir tane melek gibi insan buldu. Gönlünüz çok güzel. Sizinle çalışmak ilk keyifti. Ve böyle bir yolculuğa çıktık. Yani bence çok güzel şeyler olacak gibi geliyor. Biraz seni tanımak istiyorum Coşkun. Nerelisin? Müziğe nasıl başladın?
1: Denizliyim. Müziğe şöyle başladım. Küçük yaşlardan itibaren babam evde bağlama çalıyordu. Hatırladığım kadarıyla sanırım ilkokuldaydım. Ben de dinliyordum, böyle hoşuma gidiyordu. Evime sonradan bağlamayı aldım, bir baktım çalmaya başlamışım.
0: Gerçekten sen bağlamadan mı gitara geçtin?
1: Enstrümanım bağlamaydı. Ondan sonra orta üçtü sanırım, gitar kursuna yazıldım ve gitarla tanıştım. Biraz bağlamadan uzaklaşmaya başladım.
0: Bu olmadı işte.
1: Bir tane o hocam vardı, çok özendim ona böyle. Çok güzel gitar çalıyordu, düzenlemeler yapıyordu. Engin hocamız böyle. Sonra gitara merak salıp o yaştan sonra, orta üçten sonra gitar çalmaya başladım.
0: Gitara geçmen de güzel ama bence bağlama bırakmamalısın yani, çünkü...
1: Devam ediyorum çalmaya ama daha çok gitar odaklı devam ediyorum artık.
0: Biraz rock müziğini seviyorsun gibi mi geliyor?
1: Seviyorum, evet.
0: Böyle biraz sert mi yani, heavy metal ya, kafalarında mı?
1: Şey zamanları, lise dönemlerinde Metallica çok dinlerdim.
0: Ya düşünsene Coşkun, metali bir Metallica'cıyla türküler çalıp söyleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak Coşkun, senin performansını göreceğiz. Bence müzik böyle şey olmalı dediğiniz gibi yani. İngilizce de çalsan, işte Türkçe de çalsan müziğin dili yoktur yani. Kalbe gidiyorsa, senin kalbinde bir hissiyat veriyorsa müzik öyle güzeldir. Ama benim sana bir tavsiyem Coşkuncuğum, bence bağlamayı çalmaya devam et. Bu programdan sonra sanki sen bağlama çalacaksın gibi mi geliyor biraz?
1: Bakalım, çalarız belki.
0: Seni biraz aşılayalım türküler.
1: Süleyman zaten güzel bağlama çalıyor. Biz onunla yıllardır çalışıyoruz.
0: Evet, Süleyman.
1: Gel şimdi artık elime bağlamayı alamıyorum.
2: Yok ya, benden çekinmene gerek yok.
1: Yok, çekinme.
0: O zaman biz ne yapalım? Bakalım genel bir yerimiz bizi nereye gönderecek? Ne kadar uzaklıkta bir yere gideceğiz, göreceğiz. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Bursa Trilye bölümünde.
3: Bursa.
0: Bursa.
3: Hiç güzelmiş.
0: Trilye, ilk kez duyuyorum neredeyse, evet. Çok garip bir isim, Trilye. Bence bu şey, o Roma böyle bir şey andırtıyor yani. Romalardan kalma, Trova, Trilye bilmem ne olabilir. Evet, sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü yolculuğunuz Bursa Trilye'ye. Taş evleri, dar sokakları, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla bu sahil kasabası müziğinize ilham verecek bir atmosfer sunuyor. Göreviniz, Trilye sokaklarında yürüyerek bölgeyi keşfedin. Zaten bu bizim yaptığımız en şey, gittiğimizde bir yürüyoruz yani.
1: Keyifli işlerden biri. Evet, çalmaktan sonra.
0: Süleyman çok yürümeyi sevmiyor ama hep yürüyoruz. Yürümeye devam. Ardından Trilye'nin sokak aralarında tarihi ve özgün bir noktada müzik performansı gerçekleşti. Çok keyif alırız bence. Sokak muhtemelen eski bir sokaktır. Akustiği falan güzel olur yani. Sonra performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın, kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demiştir. Yapacağız. Aynen öyle olacak. Bu bölümde Trilye'nin huzurlu ve nostaljik havasını melodilere dönüştürmenizi bekliyoruz. Taş sokaklarda yankılanan notalarla zamanın izini müziğe yansıtın.
2: bizim enstrümantal tercihimize de uyuyor biraz.
0: Aynen. Tam uyuyor yani. Sizin o yaptığınız, mesela sokakta yaparken ya da vapurda yaparken şarkı söylemiyorsunuz. Ben hep sadece enstrümantal yoğunlukta duyuyorum sizde. Yani
2: yerine göre değişiyor. Ben bazen söylüyorum, bazen söylüyorum.
0: Ben de yaptım. 2000'lerde falan işte bir Kara Güneş diye bir grup vardı. Sokakta Santur'la.
1: Ya biliyorum. Biliyor musun?
0: Evet. Valla benim arkadaşlarım da tanışmıştım onlarla. Çok yetenekli çocuklar vardı içlerinde. Kara Güneş ve Siyasi Abel. Fatih Akın'ın o İstanbul filmi vardı. Orada zaten onlar vardı. Onlarla neyse onlarla çalışırken enstrümantal santur, kemençe, işte perküsyon, ney böyle enstrümanlarla enstrümantal müzik yapıyorduk. Ve onun tadı çok başkaydı yani.
1: Çünkü ben biliyorum onları, dinliyordum ben.
0: Gerçekten. Bir 2-3 sene yerde oturmuş durum var taşlarda.
1: Sen de yaptın mı öyle?
0: Tabii. 3 yıl, ortalama 3 ya belki daha fazla sokak müziği yaptım onlarla. Böyle evde CD üretiyorduk. Tamam mı? Böyle bilgisayarda 5'li 6'lı kayıt şeyleri vardı. Evde yaptığımız kayıtları İşte Kara Güneş CD'leri diye. Mesela sokakta performans yaptığımızda günde 100 tane CD getiriyorduk. Şimdi hiçbir sanatçı bu CD'yi satamaz. 100 tane CD satmaz aynen. 200 tane.
2: Bayağıymış.
0: Biz böyle beyaz kağıtlara işte evde hazırlayıp üstüne sadece Kara Güneş ismini yazıyor haberi elle. Sonra sokakta İstiklal'de falan çalarken birden bir kalabalık görüyorlar. Santur var. İşte İran sazı. İşte kemençe var. Perküsyon var, kaval var, ney var falan. Bizim müziğimizin o doluluğunu gören herkes kalabalık oluyordu. Sonra içimizden birisi işte. Ya da Kara Güneş CD'leri, Kara Güneş CD'leri diyorduk. İşte o CD'lerden kazandığımız paralarla kiralarımızı, elektriğimizi çok rahat şekilde ödüyorduk. Bursa'nın güzelliklerini görmeye gidelim. Bursa Trilye'yi görüyoruz. Bu programın bence bize kattığı şey çok çok fazla şey var. Rotamızımız gibi. Görmediğimiz bir yere görüyoruz. Gitmediğimiz bir yere gidiyoruz. Bursa'ya yolumuz açık olsun. Rotamız müzik Bursa'ya doğru gidiyor. Trilye sokaklarında gidip Trilye sokak aralarında enstrümantal ve birkaç bir iki tane Türk rock kurduğunda Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor.

Herkese merhaba arkadaşlar. Rotamız müzik yolculuğuna Bursa'da devam ediyor. Bursa'nın Trilye mahallesinde ve bu mahallenin sokaklarında bugün müzik yapacağız. Gerçekten insan gezerken kendini biraz Akdeniz'deymiş gibi, biraz Ege'deymiş gibi hissediyor ama burası Bursa, Trilye. Belki de keşfedilmemiş bir güzellik burası. O yüzden bu güzellikler içerisinde sizlere böyle minik minik, sakin sakin ezgiler çalacağız. Bazen enstrümantal, belki bazen şarkı söyleriz. Şimdiden tekrar hoş geldiniz Trilye'ye. Selamlar olsun.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, ben Tulu Tırpan. Size bugün Anadolu ozanlarından kendi yorumlarımızla örnekler sunacağız. Çok sevdiğimiz bir dostumuz bizimle beraber stüdyoda. Kendisini büyük ihtimalle başka tarzlardan tanıyorsunuz. Fakat bizimle bugün kadim ozanlarımızın türkülerinin bir kısmını seslendirecek ve kendisiyle çok güzel sohbetler edeceğiz. Manga grubundan Ferman Akgül.

0: Wow. Neler oluyor? Bu tam bir hücum kayıt oldu.
1: Bu bayağı heavy metal'e gidiyordu bir ara.
0: Tam bayağı
1: gitar sesi vallahi duydum yani.
2: Evet.
0: Evet evet. Yani zaten herhalde bütün piyanistlerin hayalidir gitarı bastırabilmek. Ama boş bir hayal.
1: Ben o davulcuların hayali sanıyordum.
2: Herkese göre değişiyor tabii
0: davulcular beslenme zincirinin en üst noktasındalar. onlara ulaşmak için ekstra hormonlu mikrofonlar falan gerekiyor.
1: Hormonlu mikrofon.
0: Tabii. Artık her şeyin hormonlusu var. Mikrofonun da var vallahi. Ya Ferman'cığım çok teşekkürler. Geldin bize katıldın. Bizi çok mutlu ettin.
1: Estağfurullah.
0: Birazcık anlatsana bize Aşık Veysel'le olan ilişkini, öykülerini, daha doğrusu dedenin ilişkisini.
1: Tabii.
0: Bu bir sürpriz olacaktı ama ben söylemiş oldum. Bugün senin doğum günün.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Evet, biraz senden dinleyelim gerçekten olur bu hikayeleri.
1: Abi hoş bulduk öncelikle. Bu arada benim için çok iyi oldu. Sanki yukarıdan böyle bir konsere gelmişim gibi önce sizi izledim. Sonra o konsere işte sahneye böyle davet edilmiş gibi çıktım. Sahne pasını atmış gibi hissediyorum şu anda. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz böyle bir
0: programı. Çok teşekkürler.
1: Sizi izlemek, dinlemek, sizle söylemek her zaman çok büyük keyif ve onur benim için. Biz, bu arada biz neredeyse İstanbul'un aynı köylerindeyiz. Köylüsüyüz.
0: Evet, doğru. Evet, köylü burada.
1: Eylem dışında galiba değil mi?
0: Asterix ve Obelix. Romalılara karşı.
1: Abi ben Ankara doğma büyümeliyim ama köken Sivas. Hı-hı. Aile Sivaslı. Hı-hı. büyük dedeler hepsi. Büyük dedem yani anneannemin babası Aziz Üstün. O da bir ozan. Hı hı. Ve Aşık Veysel'in saz arkadaşı. Hı hı. Hatta geçen haftalarda Ankara'daydım. Bununla ilgili artık ben de bir doküman toplamaya başladım. Anneannemle röportajlar yaptım. Onların ses kayıtlarını aldım. Hı hı. Aslında her geçen yıl ve gün ben de Aşık Veysel'le büyük dedemin maceralarını, neler yaptıklarını, nasıl turladıklarını, neler yaşadıklarını işte olabildiğince vakıf olmaya çalışıyor.
0: Bayağı o zamanın rockstarları esasında değil mi?
1: Tabii. Yani kesinlikle öyle.
0: Çok büyük kitlelere hitap ediyorlar. Çok büyük insanların yaşamlarını değiştiriyorlar o bölgedeki bir yerde. Söyledikleri laflara, yazdıkları sözlerle, davranışlarıyla, tavırlarıyla.
1: Evet. Tabii geç, çok da geç oluyor aslında tanınmaları. Yani çok uzun sürüyor. Yani hı-hı, böyle şu andaki gibi bir şarkı yapıp patlama gibi bir durum yok. Gerçekten onlarca yıl sürüyor. O tabii şarkı, o türkülerin dinlenmesi, onların gerçekten yörelerinde tanınır hale gelip Anadolu'yu turluyor hale gelmeleri. Çok enteresan öyküler. Ben de vaktim oldukça onları çalışıyorum ve umarım işte akrabalarımızın da yardımıyla büyük dedemin şiirlerine, türkülerine yeniden ses vereceğiz.
0: Çok güzel, çok çok merakla bekliyoruz neler çıkacağını. Şimdi o zaman bir Karadeniz deyişiyle türküsüne
1: Sivas
0: devam ediyoruz.
1: Sivas demişken bir Karadeniz
0: Sivas
1: türküsü.
0: Sivas demiştik ama sonra dedenden de bir şey çalacağız.
1: Tamam.
0: Bu kadar Sivas'tan konuştuk yeter birazcık da Karadeniz.

0: Ya galiba hepimiz çalmayı çok
1: Fena
0: özlemişiz.
1: doğaçlarız diyorsun.
0: Valla yeniden yazarız. Sonra geri döner yazdığımızı bozar bir daha
1: Bir daha
0: yazarız falan gibi bir şeyler, bir şeyler, bir
1: Tabii.
0: şeyler. Abi o zaman hiç kesmiyoruz ve dedenin şarkısıyla sözleriyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Bunun içeriği, öyküsü.
1: Yeni yeni öğreniyorum daha içeriğini, öyküsünü ama burada tabii dertli dolap gibi kelimeler var. Bunlar aslında tasavvufta da kullanılan kelimeler, sözcükler. O yüzden daha da ilgimi çekmeye başlıyor aslında zamanla. Çünkü Veysel'de de aslında bu var. Bir tasavvuf diyemeyiz komple ama benim yorumum bu aslında. Yani bu kelimeler örtüşüyor. O yüzden ben de heyecanla o öyküleri dinlemeye devam ediyorum.
0: Okey. O zaman eylem.

Vallahi evet, doğru söylüyorsun. Demin söylediğini düşündüm de esasında çok da yanlış bir tespit değil. Yani bizim kadim türkülerimiz, halk müziğimiz rock müziğine

0: sanki daha bir yakışıyor. İçerikleri de esasında bir yerde birbirine benziyor. Sıkıntılarını,
1: blues
0: dertlerini
1: gibi
0: anlatıyorlar.
1: De.
0: Aynı blues gibi. Bu noktada öksürmen gerekiyor. Tam bir blues.
2: Sesi gırtlağa verebilmek için. Bunu peki çalarken mi düşündün abi gerçekten?
0: Ya hem çalarken hem tabii yani akor şemalarına baktığın zaman yakışan... Evet.

0: rock müziğin halk müziği keşfetmesiyle o bizim psychedelic babaların yani Anadolu popun, Anadolu rock'un rock'ını çıkartmaları da zaten Türk halk müziğini keşfetmemizle oluyor.
1: Biliyorsun şu anda dünyada yani. Çok moda yani. Evet. Şu anda değil zaten. Bayağı bir 10-15 seneden beri moda esasında.
0: Evet, şimdi tekrar geri döndü.
1: Evet, evet.
0: Ve o yüzden evet, dediğin doğru. Yani halk müzik, gerçek Türkçe rock'ı, Anadolu rock'ı çıkaran da halk müzik aslında.
1: Evet, evet, evet.
0: O yüzden her zaman. Şimdi siz çalarken de yani o kadar çok yere evriliyor ki. Şimdi evet. Volkan abi ritmi değiştirdiği anda benim hani rock'tan çıkıp acaba diyorum üstüne biraz da rap mi söylesem?
1: Söylesen söyle gibi, vallahi. Oluyor. Bir sıkıntı yok.
0: Harika.
1: Vallahi biz şu anda bir parça çalacağız. Senin için bir dinle bakalım ne
0: tamam,
1: diyeceksin.
0: Harika.
1: Ama yani içinde kendine uygun bir yer bulursan hiç hiç problem değil, hemen dalabilirsin.
0: Tamam.
1: Biliyorsun programın adı Hücum Kayıt.
0: Hücum Kayıt.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin ki. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim. Yani sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere, daha köklere. Derin ve derin, yani bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılardan, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi hissediyorum. Onlardan, yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz,
1: evet,
0: derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız. Ustalarımız köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Evet. Yaptığım araştırma Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. Hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu. Ya yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız
1: evet,
0: bunu.
1: Evet.
0: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Kogaki Odishmo Mezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkımız?
1: Evet.
0: Peki, buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin
1: Ve
0: evden
1: diğer
0: ayrılırken üzünlü olur ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı yani.
1: Ve evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında

0: O kadar güzel bir dil var ki farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

0: başüstü.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine yer çalıp.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları bunu, biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerini söküyor.
0: Kalpten kalbe.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

tamburi Cemil Bey. Eline aldığı herhangi bir sazı kısa süre içinde çalabilen, birbirinden kıymetli bestelere imza atan tamburi Cemil Bey, 1873'te İstanbul'da doğdu. İlk musiki bilgilerini abi Ahmet Bey'den alan, enstrüman merakı keman ve kanunla başlayan tamburi Cemil Bey, ismiyle özdeşleşen tambur sazında ustalık derecesine ulaşarak başlı başına bir ekol haline geldi. Yaylı tamburun mucidi olarak bilinen tamburi Cemil Bey'in taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları, makam, üslup ve tavır açısından Türk musikisine yeni bir bakış kazandırdı. Vakti geldi. 25 sene rindane yaşadım. Öldüğüme teessüf etmiyorum diyerek, 28 Temmuz 1916'da aramızdan ayrılan tamburi Cemil Bey, Türk musikisinin en büyük virtüözlerinden biri olarak

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Bilavent eserde ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: Onlar için olsun ben.
1: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
0: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail, ağzına sağlık.
1: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Hangi Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle oturmak yok.

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karacaoğlan, müzik Uykusta Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Ederim. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum, ha öyle mi?
1: Geçti İsmail.
0: Vallahi
1: bir
0: çok çabuk geçti.
1: Var
0: hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok.
1: Peki
0: ayrı
1: yani.
0: Gayrı yok.
1: Tamam,
0: bu programın en güzel peki özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: kar olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüznü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: taşın üstünde.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Müzik dolu bir programla evlerinize konuk olmaya geldik. Programımızı enstrümantal bir şarkıyla açacağız. Eğer hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor.

0: Çok erken yaşta müzik dünyasına veda eden bir isim var ki Kerim Tekin. Hepimiz onu çok özlüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü vedası çok erken olanlardan. Kerim Tekin'den Kar Beyazı dinledik arkadaşlarımdan. Bu sefer de bu istek benden geldi. Sanıyorum ilk kez mi çalınıyor bu şarkı enstrümantal olarak? Yoksa daha öncesi var mı?
1: Albümde yok sanıyorum ama icra edildi daha önce.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Siz de muhteşem icra ettiniz.
1: Teşekkürler. Enstrümantal müzik daha öncesinden de değinmiştik. Yani sözsüz müzik duygu durumunu çok daha büyüten bir şey gibi geliyor. Bilhassa enstrümanist arkadaşlarım çok katılacaktır bana. Çünkü işte sözlerle sınırlamak yerine bir sınırı oradan kaldırıyoruz. O resme istediğini yerleştiriyor olabilmek kadar güzel bir şey. Bence çok daha özgür. Çok özgür bir şey enstrümantal müzik. En derinine gidebilirsin. Kişiden kişiye düşünceler değişebilir. Kimseye böyle düşün diye dayatmıyorsun ya. O yüzden enstrümantal müzik daha büyük, daha özel. Ya da bizim özelimiz de öyle. Bu kadar enstrümanist de bir araya gelmişken bu kadar da şımaralım artık ne diyeyim.
0: Bence de hakkınız. Çok önemli isimler de var aynı zamanda bu albümde. Düzenlemeler İskender Paydaş'a ait. Söz ve müzik Tayfun Duygulu'nun. Hala coverları devam ediyor. Biz de programlarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Ben de özel istek yaptım size biliyorsunuz bu şarkıyla alakalı.
1: Bir de gitarlar Erdem Sökmen'di galiba.
2: Yine Erdem Sökmen.
1: Neden yine Erdem Sökmen? Yine
2: o inşa süreci Erdem Sökmen çünkü. Yani Türk pop müziğinin o gitarları, dinlediğim bütün o fikirler falan hepsinin yaratıcısı, üreticisi Erdem Sökmen. Yine Erdem Sökmen.
1: Senin esinlendiğin yerde Erdem abiden?
2: Tabii ki.
1: Bir de kaydetme şansın da oldu. Yan evet, yana da
2: çok,
1: geliyorsun.
2: Çok büyük şans o benim için.
1: Erdem abiye de selamlar olsun buradan.
2: Saygılar abi.
0: Usta müzisyenlere selamlar olsun. Sevgili Kerim Tekin de rahmetle tekrar anıyoruz. Biraz hüzünlü şarkılarla başladık programımıza. Biraz daha böyle devam edeceğiz ama merak etmeyin, daha sonrasında hareketli şarkılar da gelecek ekrana. Bu şarkımız Hande Yener'den Acı Veriyor.

0: Bu arada Sezen, bu şarkının bulunduğu albümün ismi de gerçekten çok orijinal. Aşk kadın ruhundan anlamıyor. İçimizdeki tek kadın da sen olduğun için bu soruyu sana yöneltelim. Gerçekten aşk kadın ruhundan anlamıyor mu?
1: Biraz yuvarlak bir cevap vereyim o zaman. Çok anlıyor diyemeyiz. Bence ekranları başındaki hanımlar da böyle düşünüyordur. En azından bir kısmı.
0: Klibini hatırlıyor musun peki Sezen?
1: Hatırlıyorum, evet. Mezarlıkta geçiyordu klip.
0: Evet.
1: Yine sanıyorum ölümün ayırdığı bir aşk var bu şarkıda. Klipte de o yansıtılıyordu. Hatta siyah beyaz hatırlıyorum. Çok da güzel bir yorum olmuştu Hande Yener'in bu yorumu. Hazırsanız, hadi söyleyelim.

Evet, yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz an itibariyle. Nilüfer'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Nilüfer ilk kez 45'lik olarak çıkarmış bu şarkıyı ve Türkiye'de plak satışlarının olduğu dönemde bir rekor kırmış bu şarkı ve altın plak almış. Hadi biz de sizler için seslendirmeye çalışalım öyleyse.

0: Yine eğlenceli bir şarkıyla devam edelim mi? Bu sefer de büyük usta Müslüm Gürses'ten gelsin. Senin büyük bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu biliyoruz Özgürcüğüm.
1: Doğrudur. İzmit'te bir konseri vardı fuarda. Ben hayatımda hiç böyle bir konser anlayışı görmedim.

0: mekanın dışı sonuna kadar böyle bir kuyruk var. İnsanlar dışarıdan böyle ağaçların üstünden izliyorlardı konseri.
1: Direklerin, ağaçların hep şahit olduğumuz şeyler bunlar.
0: Gerçekmiş yani bunu. Gözlerimle gördüm. O zaman da ilgin daha da büyüyor. Yani ne

0: Nasıl bu kadar tazeliğini koruyor? Hayret verici.
1: Çok değerli.
0: Ben de Yedikule'de bir konserine denk gelmiştim. Çok küçüktüm. Aynı senin yaşadığın duyguları ben de yaşadım. Büyülendim. O kadar insanın bir araya gelmesi ve hep bir ağızdan o şarkıları söylemesi hakikaten bir sanatçı için herhalde en mutluluk veren şeydir. O zaman o büyük soru gelsin. Hangimiz sevmedik?

Halil'cim, hazır eline bağlamam varken şöyle içinde bağlama olan bir şarkı seslendirelim mi, ne dersin? Hadi o zaman. Hiç ummazdım.

Benim de hem söylemekten hem de dinlemekten çok büyük keyif aldığım bir şarkı bu. Sizlerden de bu şarkı için çok fazla istek geldi. Şimdi sizler için seslendirelim bakalım. Sevda.

Çocukluğumun en sevdiğim şarkılarından bir tanesi bu. Fakat bu şarkıyla alakalı da şimdi travma diyoruz ya, öyle tabir ediyorlar. Küçük de bir travmam var arkadaşlar. Onu anlatmak isterim sizlere hemen. Çocukluk döneminde ben tel taktım. Diş teli. Ve ilkokul arkadaşlarım bana bu şarkıyı söyleyip benimle alay ediyorlardı. Bunu buradan... Hepsine selamlarımı iletiyorum. Tabii ki işin şakası ama o dönem tabii ki etkilenmiştim bu durumdan. Biraz travmatik olsa da bu şarkının duygusundan hiçbir şey eksiltmedi benim için. Güzel, samimi bir şarkı. Biz de sizler için şimdi seslendirelim bakalım.

0: Özellikle introsuna bayıldığım, her duyduğumda beni inanılmaz hüzünlendiren bir Sezen Aksu parçası. Keskin Bıçak. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkı.
1: Bu şarkıyla ilgili herkesin çok bilmeyeceği açıkçası bir bilgiyi paylaşayım. Özellikle bir Adanalı olarak. Bu şarkı aslında Sezen Aksu 2001 yılında okumuştu. Ama ilk albümde okuyan sevgili abimiz, rahmet olsun buradan da, Kurtuluş Türk Güven, 2000 senesinde Keskin Bıçağı ilk albümünde yer veren sanatçıydı. Hatta hatırlıyorum, albümünü almıştık. O zaman CD çıkmıştı. Kocaman da Kurtuluş abinin resminin altında bir Sezen Aksu bestesi Keskin Bıçak diye yazar. Onun için bunu da böyle bir bilgi olarak vereyim istedim yeri gelmişken.
0: Kurtuluş'u da rahmetle anıyoruz. Tanışma şansım oldu. Hatta İstanbul adlı şarkıyı da okumuştu o dönem. Çok da güzel bir yorumdu. Halil'cim, şimdi ben senden şöyle Hicaz bir açış rica edeceğim bu şarkı için. Hadi dinleyelim. Keskin Bıçak.

Efendim, yer yer hüzünlendik, yer yer eğlendik. Fakat bir programın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka neydi o şarkıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Efendim, üç yerde sabırlı olmamız gerekiyor. İbadette, nefse karşı tahammülde, belalar ve musibetlerde. Zira sabır dikeni gül, yokuşu düz, zehri bal eyler. Kur'an-ı Kerim'in Asr suresinde sabrın neden önemli olduğu şöyle vurgulanır. Asr'a yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sabır, sevincin anahtarıdır. Semavi hisler, ilahi aşkın etrafında toplanmış bizleri ilahilerle kucaklaştırıp sohbetle doyuruyor yüreklerimizi. Bu misafirlikleri beklemek çok zor geliyor ama aşkı seven gönüllerimizle biz de sabra sarılıyoruz en çok. Merhaba efendim, Semavi Hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: Efendim, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Kemal Faruk, hoş geldin sevgili Kemal.
1: Hoş bulduk, eyvallah.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Çok
0: senin eserinle başladık. Sohbet itibariyle de bir metafor üstünden böyle yola çıkalım istiyorum. Kalbimiz çok büyük bir coğrafyaya sahip. İçerisinde hırs, haset, sabır, şükür, tevekkül ve daha nice kentler var o coğrafyada. Lakin başkenti aşk. Şehri aşkın sakinlerine bakıyoruz. Orada Hazreti Yunus, Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana ve daha niceleri var. Onlar neyi bulmuşlar o kentte ki ölümsüzleşmişler?
1: Onlar her şeyden önce aramışlar.
0: Eyvallah.
1: Malum her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardan çıkar. Bugün iyiliğiyle de kötülüğüyle de anılan çok insan var. Mühim olan hangi hasletle anıldıkları.
0: Anıldığın.
1: Hazreti Yunus bir dizesinde çok güzel ifade eder. Der ki hepsinden iyice bir gönüle girmektir der.
0: Eyvallah. Şunu mu demek istiyorsun? Biz yolda olalım. Biz arama yolunda olalım. Nasip zaten haktan. Doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Eyvallah. O zaman hemen bir esere daha girelim mi?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Kemal'cim ağzına sağlık.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim dostum.
0: Yunus Emre'ye ait sözler malum. Hepimizin bildiği çok güzel namelerle giyinmiş, süslenmiş bir eser bu.
1: Ve her bir kelimesi bir kitap değerinde değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: İbret alınması, öğüt alınması.
0: Bugün Yunus'u anlamak için biraz daha gayret etmek lazım. Zaten çok açık ama biz de biraz gayretkar olmamız gerekiyor diye
1: Eyvallah.
0: düşünüyorum. Şöyle bir soruyla hani sohbetimizi devam ettirelim. Saatler ilahi aşk için doluyorsa ömür anlamlı. Diğer türlü çok yaşamışsın, bir anlamı yok. Ancak denir ki vakit nakittir. Sence de vakit nakit midir?
1: Vakit hayattır.
0: Eyvallah.
1: Rabbimiz asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır buyurur ve asır kelimesinin de ömre karşılık geldiği söylenir.
0: Eyvallah.
1: Yani

0: Buradan da anlarız ki ömür kıymetli, vakit kıymetli, zaman kıymetli. Söylediğin gibi vakit aslında ömür ilahi aşk için kalp atıyorsa kıymetli.
1: Kıymetli
0: Haliyle
1: bir anlamı var.
0: şöyle bitirmiş olayım. Ömrünü, gönlünü ilahi aşkla dolduranlara ne mutlu.
1: Ne mutlu. Eserle buna bir
0: taçlandıralım.
1: Taçlandıralım.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim.
1: Eyvallah, var olasın.
0: Bu eser senin bir besten.
1: Evet,
0: Temenni
1: söz müziği
0: isminde.
1: Bana ait. Evet.
0: Nasıl çıktı, ne zaman çıktı, ne kadar oldu? Biraz bize anlatır mısın Temenni'yi?
1: Rabbimizin rahmetini, istikamet üzere olmayı, sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürebilmeyi aslında diliyoruz Rabbimizden.
0: Diliyoruz.
1: Rahmetindir tek temennim diye. Çünkü Rabbimiz bizim esirgemese, muhafaza etmese aslında ya, halimiz nice olur.
0: Nice olur değil mi? Şu çok enteresan bir konu değil mi Çağrı abi? 8 tane nota var. Besteyi ben yaptım. Aslında sen yapmadın. O sana nasip oldu. Çünkü
1: İlham edildi,
0: o 8 ses bütün insanlık için, bütün kainat için var. Doğru değil mi? Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu lütfu şükürle taşlandırmak gerekir.
1: Doğru mu ister? Ne mutlu. Çok güzel izah ettin ve
0: eyvallah,
1: gerçekten bir nasip meselesi.
0: Kesinlikle
1: bir
0: öyle.
1: Eser üretebilmek, yazabilmek, besteleyebilmek ve Rabbe hamdolsun. Hani sorarlar ya nasılsın diye, layık olduğumuzdan çok daha iyiyiz gerçekten. Yani bu kadar nimetler içerisinde ve bu kadar yorgunluk, koşuşturmaca içerisinde işte böyle bir eser ardımızda bırakabilmek ne kadar kıymetli.
0: Ne kadar kıymetli değil mi? Hadi bir eser daha yapalım.
1: Eyvallah, yapalım.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim. Çok teşekkür
1: Eyvallah.
0: ederiz. Her güzelliğin sonu olduğu gibi programımızın da artık sonuna geldik. Ben geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Son programa yönelik cümlelerini de senden rica ederiz.
1: Çok kıymetliydi bu güzel
0: Eyvallah.
1: ortamda bulunmak. Üstatlarla, seninle birlikte bir
0: Eyvallah.
1: dost meclisi aslında.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle
1: Umarım
0: öyle.
1: izleyicilerimiz de istifade eder ve bizler de istifade ederiz. Burada
0: İnşallah.
1: bulunmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum davetin
0: Eyvallah,
1: için.
0: biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Efendim, elbette zor zamanlar yaşayacağız ömrümüzde. Hastalıklar göreceğiz. Sevdiklerimiz Allah'a kavuşurken içimiz burkulacak, canımız yanacak. Fakat Yaradan'ı sığınıp hayır dilemeliyiz. Her şerde bir hayır olan şu dünyada bizim de akıp giden ömrümüzün en büyük hayrı sabırdır. Bakara suresinde Cenab-ı Hak bizlere, ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir diye buyurur. Evet, bize yine bekleyişin yolları göründü. Böyle güzel vakitleri beklemenin de tadı elbette bir başka. O yüzden beklediğimize de şükredip ayrılıyoruz yavaşça birbirimizden. Huzurla ve neşeyle kalın efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.

Tamburi Cemil Bey. Eline aldığı herhangi bir sazı kısa süre içinde çalabilen, birbirinden kıymetli bestelere imza atan Tamburi Cemil Bey, 1873'te İstanbul'da doğdu. İlk musiki bilgilerini abi Ahmet Bey'den alan, enstrüman merakı keman ve kanunla başlayan Tamburi Cemil Bey, ismiyle özdeşleşen tambur sazında ustalık derecesine ulaşarak başlı başına bir ekol haline geldi. Yaylı tamburun mucidi olarak bilinen Tamburi Cemil Bey'in taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları, makam, üslup ve tavır açısından Türk musikisine yeni bir bakış kazandırdı. Vakti geldi. 25 sene rindane yaşadım. Öldüğüme teessüf etmiyorum diyerek, 28 Temmuz 1916'da aramızdan ayrılan Tamburi Cemil Bey, Türk musikisinin en büyük virtüözlerinden biri olarak kabul edildi.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimin Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşşak Hoca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptık ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay niye yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden sürmesin. Sağ olun.
0: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
1: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
1: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
1: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur

0: Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah abi.
0: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
0: Şöyle. Sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
2: Harika.
0: Söylemeye çalışacağım.
2: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
0: Gel sevdiğim.

0: Cancellan. Bravo. Abi. Vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın.
0: Sazına sözüne sağlık.
1: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
1: Evet. Eylül sende miyiz?
3: Bendeyiz.
1: Hatta şöyle şimdi biraz hüzünlendik de biraz
0: neşelenelim.
1: Neşelenelim. Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
1: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
3: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yer ol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet değdi Erdaş... abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür evet. ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi değil.
2: Tabii.
0: Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu
2: gösteriyor.
0: Öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yo, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii. toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası. Müzik ve dans topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi.
1: Evet.
3: Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik
1: evet.
3: yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da
1: evet.
3: ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
3: Evet.
1: Kucağında Özgün kucağında tutarsan keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
3: Teşekkür ederim, alalım. Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
0: mi Erkan?
2: Yine bana mı geldi?
0: Evet sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağımda güller derilir.
2: Olsun. Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü evet. ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle, bunun üç kıtası var mı?
2: Üç kıta var.
0: Üç kıta varsa üç kıta abi, yapalım. Bir de araya bana dinleriz. Bir şöyle bir...
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım.
2: Olur
0: abi, güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Bu haftalık Zamane'nin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz.

0: Doğudan Sesler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını,
2: yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: yeri. Bildiğin yangın yeri.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Müzik Yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve...

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Aminna.
0: Evet, bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden, böyle mezzeden bir yapı oluşturmuşlar. Bunlar tabii bizim takat getiremeyeceğimiz kadar çok fazla derin, çok fazla böyle feyiz ve bereket dolu insanlar. Bunları anlamak için devrinde ve zamanında keşke kendilerini dinleme fırsatımız, kendilerini anlama Eyvallah. Fırsatımız olsaydı. Ama eserlerinde tahlil Eyvallah. Etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözler malum. Hali siyah higerden nazik tenindedir. Orada bir nuri siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah.
0: Değerli efendim. Kardeşim.
1: Boracığım. Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde. Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli.
0: Evet.
1: Zilli humayı evci saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor. Evet. Malumunuz nuri siyah tasavvufta da yani kemalat yolundaki şeyin yolculuğun en evicidir, en doruk noktasıdır.
0: Evet.
1: Fenafillah dediği malumunuz nokta
0: tabii
1: orası.
0: Tabii kemalat ve insanı kamil olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük faziletlerinden.
1: Yani devlet kuşu gibi bir şeydir kuşu. Diyor yani onu görmek. İnşallah biz de görenlerden
0: İnşallah, inşallah biz de görürüz.
1: Allah,
0: İsteriz
1: olur.
0: Yani biz de görmek isteriz.
1: Eyvallah efendim.
0: Tabii yine bu devrin, o dönemin, son dönemin bizim için çok böyle özel bir yere haiz olan, sahip olan değerli hocamız Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın.
1: Eyvallah.
0: Onun çok güzel bir icrası var. Şevki Bey'e ait bir eser. Onu takdim edelim. İstersen sen anons et.
1: Ol Gonca Dehen. Oh.

0: Hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var. Mecnun
1: Ya.
0: gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim vay. Ya.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet.
1: acaba? Ya.
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet.
1: Ya.
0: Gerçekten
1: Ya
0: öyle diyor.
1: efendim. Ha.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. De, dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya.
0: Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahr'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Evet.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet, ya,
1: Hala.
0: hala o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya
0: Yani
1: mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke,
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi
1: İnşallah.
0: ezelde. İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar,
1: Evet.
0: tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük taltif görüyor kendisi bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel, böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Buradaki güzelden kasıt erkeklik, dişilik kavramının çok Eyvallah. Ötesinde bir hayat. Burada Eyvallah. Ne erkek var ne bayan var. Yani
1: Amin.
0: Genel mahiyette söylenmiş bir söz.

0: Aslında bir nasihat, bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin.
1: Tabii. Amin.
0: Celal güzel ses, çok büyük bir ses, çok büyük bir icrakar. Devrim ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
1: Muhakkak öyle.
0: Yani şark bülbülü olmak kolay bir şey değil.
1: Gerçekten bülbül.
0: Evet, evet, gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
1: Eyvallah.
0: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
1: Eyvallah.
0: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar.
1: Öyle
0: malum.
1: Oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
0: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok güzel seslerinden kaynaklı olarak.
1: Allah dedikçe sesleri güzelleşmiş.
0: Evet, öyle oluyor. Evet, yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, devrine çok güzel örnekler sunmuş, çok benim çok beğendiğim, çok takdir ettiğim
1: O
0: bir
1: da başka
0: ses.
1: bir bülbül.
0: Nesrin Sipahi.
1: Ya efendim.
0: Evet. Çok severdim ben. Onu dinlemekten büyük keyif alırım. Hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
1: Eyvallah.
0: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim, aşık olalım.
0: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle
1: Ya.
0: içli.
1: Şikayet de yok efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer yüreğin
0: Evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman ağladım.
0: yardıma
1: Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim,
1: Ya.
0: hatırına
1: Salya
0: aşağılama.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle. O bitmeyen bir acı ama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin. Evet,
1: versin
0: sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı dolu?
0: Evet. Onu sen de çok takip edersin, çok
1: Eyvallah,
0: dinlersin.
1: eyvallah.
0: Hafız Sami.
1: Ya.
0: Müthiş bir adam.
1: Ya efendim.
0: Yani
1: Onunla
0: derinini ay...
1: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız
0: Evet,
1: Sami'yi
0: evet.
1: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
0: Ya.
1: Ya
0: Tabii.
1: muhteşem. Zekai Dede
0: İlahi,
1: diyor bunu yani.
0: evet, ilahi
1: Ya.
0: nufte yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
1: Eyvallah.
0: bunlar. O
1: Gelişten belli.
0: varoluştan gelen bir
1: Ya.
0: şey, o kaynak.
1: Ya.
0: Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al
1: Ya.
0: bunu kullan
1: Ya efendim.
0: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
1: Dinleyelim
0: Sami.
1: inşallah buyurun.
0: Rahmet olsun ona da tekrar.
1: Amin.

0: Vay efendim.
1: Evet. Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Yani bin tane saz var içinde, yani adamın sesinin içerisinde, yani nameler içerisinde. Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var, çok başka bir letafet var sesinde, çok güzel.
0: Malumunuz bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Esat Efendi daha yarısında surenin El Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ya cezba anı.
0: Böyle bir ses
1: tabii,
0: mübarek.
1: Tabii. Allah rahmet eylesin. Ya. Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık, bilebilseydik.
0: Belki yani. Görürüz inşallah, belli
1: i̇nşallah.
0: mi olur?
1: Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzellikleri, onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları sesleriyle intikal ediyor. Ama keşke ruhberi olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim.
0: Ya
1: Evet.
0: efendim.
1: Çok isterdim.
0: Çok şükür seslerini duyabildik en
1: Evet,
0: azından.
1: Allah'a şükür öyle.
0: Ya.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet.
0: çabuk geçti efendim.
1: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
0: Ya.
1: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrımı yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
0: Olur efendim, niye
1: Evet.
0: olmasın? Halk
1: Bir de
0: kısmından
1: yine
0: da...
1: muhayyer olsun,
0: Evet.
1: iltimas etmeye yâre varınız.
0: Ne güzel
1: Kula
0: olur.
1: kul oldum, aman kurtardır.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet. Ya Allah.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de birbirinden kıymetli, değerli iki değerli konuğumuz var efendim. İlk konuğumuz TRT Kültür ve Turizm Bakanlığı, özür diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu seslerinden, sanatçılarından kıymetli kardeşim. O güzel alkışlarınız onun için olsun. Neşe Demir efendim. Alkışlarınızla.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarınız Neşe Demir için olsun efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık Neşe.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Tuncay'cığım. Hoş
1: sefa
0: bulduk.
1: Geldin. Sefalar getirdin cancağızım.
0: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
1: Erzurum'a daha önce gelmiş miydin?
0: Çok Erzurum'a daha önce birkaç kez geldim.
1: Ha, bu ilk değil yani.
0: Evet. Geçen kış hatta birlikteydik kıymetli arkadaşlarımızla. Yeni değil. Hemşeri de sayılırız. Ben Ardahanlıyım. Yakınız. Buradan da Ardahan'a da selam olsun. Kars Ardahan'ıdır. Anadolu'nun dört bir yanından bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Sizler de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Seni hemen yerine alalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli konuklar, değerli izleyenler. Şimdiki konuğumuz, bir büyüğümüz, bir ustamız. Yıllar yılı o duruşu ile Türk halk müziğine hem bir kaynak kişi olarak hem bir derlemeci olarak kazandırdığı eserlerin yanı sıra çok uzun yıllardır yetiştirdiği talebelerle bu kültüre, bu musikiye hizmet etmiş, daha sayamayacağım, daha o kadar çok şey var ki şimdi kendisinden dinlemek çok daha yerinde ve çok daha doğru olacak efendim. Bir ustamızı, bir ağabeyimizi, bir babamızı diyelim, öyle söyleyelim, emmimizi Erzurum tabiriyle onu ağırlıyoruz efendim. O güzel alkışlarınız İhsan Öztürk için olsun. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Hocam bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Yalnız koymadınız. Yıllardır hem derlediğiniz hem notaya aldığınız, kaynak kişilik ettiğiniz eserleri biz her zaman keyifle okuyorduk. Bugün o keyif öyle olacak ki sizden dinleyeceğiz. Birlikte okumaya çalışacağız.
2: Birlikte okuyacağız tabii ki.
1: Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: Ömrünüze bereket olsun hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Neşe, tekrar hoş geldin Cancağızım.
2: Hoş bulduk abicim.
0: Ben doğru söyledim mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı, evet. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Güzel gidiyor. Yani periyodik konserlerimiz oluyor.
0: Siz biraz da yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yoğun çalışıyoruz, evet.
0: Yani eskiye nazaran Kültür Bakanlığı biraz daha böyle şey içerisinde, böyle daha aktif.
2: Bayağı aktifiz, öyle diyebilirim. Çalışmalarımız, konserlerimiz epeyce yoğun.
0: Kurum dışında yaptığım işler var mı? Çalışma vesaire.
2: Kendi bireysel çalışmalarım oluyor.
0: Çok güzel.
2: Yani konserlerimiz.
0: Çok güzel.
2: Yeni single çalışmalarımız. 2016'da bir albüm çalışması yapmıştım. Ama onun sonrasında daha çok single üzerinden çalışmalarımızı paylaşıyoruz.
0: Daim olsun.
2: Sağ olun.
0: Daha niceler olsun. Teşekkür ederim.

0: Derim.
1: Şimdi bir Nesimi Çimen eseri var.
0: Evet.
1: Hocam, Nesimi Çimen'le de ilgili o kadar çok şey anlattınız ki aslında.
2: Evet, evet.
1: Nesimi Çimen ustayla da çok oturmuşsunuz.
2: Çok sohbetlerimiz oldu. İstanbul'da Beykoz'da oturuyordu. Rahmetli Yavuz Top beni tanıştırdı. Galiba 81
1: Yavuz
2: yılı falandı.
1: Yavuz Top hocamıza da rahmet olsun.
2: Evet. Onun evine Nida Tüfekçi'yle de gittik. Ali Ekber Çiçek'le de onlarla da. Çok güzel meşgiler yaptık orada.
1: Çok güzel eserler var. Çok evet, enteresan çok... eserler var. Söz evet. unsurunun dışında müzikal olarak da çok.
2: Tabii.
1: Kendine has güzellikleri barındıran çok muhteşem eserler.
2: Çok güzel eserler bıraktı. Rahmet olsun ona da.
1: Dinleyelim mi?
0: Dinleyelim tabii. Dinle beni Nazlı Yarim diyeceğiz. Sözleri Nesimi Çimen'e, müziği de oğlum Mazlum abi, Çimen'e evet. ait evet. bir eser.
1: Yola revan evet. olalım mı?
0: Olalım. Abi.
1: Alkışlarınız. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.

0: Şimdi hem yetiştirdiğiniz talebelerle, hem derlediğiniz türkülerle, hem notaya aldığınız eserlerle, bunların dışında bir de çok uzun yıllar çok önemli isimlerle de birlikte çalıştınız. Albümlere yönetmenlik yaptınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Yani ne tarafını anlatayım bilemiyorum ki. Kimlerle çalışmıştınız hocam?
1: Sahnede Nurettin Dadaloğlu,

0: okuduğu tüm plakları ben yönettiydim.
1: Siz yaptınız değil mi?
0: 90'dan sonra işte ben artık Ankara dışına çıkmayacağım dedim.
1: Dolayısıyla hani müzik yine devam, üretmek yine devam ama...
0: Tabii şimdi farklı meşgaleler insanın zamanını alıyor. Dershane var, okul var, işte konservatuvarda derslere
1: gidiyor. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü hocam? Ne kadar, kaç talebe yetiştirmişsinizdir?
0: Valla binler açtığını düşünüyorum ama maşallah, hiç çetelesini tutmadım.
1: Ne güzel. Cemil'le konuşuyorduk da dedi ki elinin değmediği Ankara'da hocanın belki kimse kalmamıştır, yoktur dedi. İşte,
0: belki benim şansımdan çok yetenekli öğrenciler geldi ne bizim mutlu dershaneye. Ve uzun soluklu geldikleri için semeresini de görme şansım oldu.
1: Ne güzel.
0: Şimdi birçok profesör öğrencim var, bakıyorum profesör oldular falan.
1: Ne güzel.
0: Gurur duyuyorum.
1: İmrenilecek bir.
0: Evet.
2: Güzel değil mi? Bizlere de ne mutlu ki hocam bugün burada sizlerle birlikteyiz.
0: Vallahi ben de çok gerçekten sizlerle birlikte olmaktan ben de gurur duyuyorum.
1: Efendim bizim hani yıllardır kulağınızda aşina olduğunuz, dinlerken mutlaka eşlik ettiğiniz birbirinden de güzel türküler var hocamız repertuara kazandırdı. Hocam birkaç tanesinin ismini söyler misiniz? Yine birkaç, bir ikincisini okuyacağız ama. Gam elinden benim Zülfü Siyahım var
0: benim
1: mesela.
0: Benim Zülfü Siyahım, bir kararda durmayalım. Ayrılık hasreti kâr etti cana.
1: Oy.
0: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Of.
1: Belli keserler.
0: Fırsat eldeyken bir an el kazan. Yani, bir de şansımdan belki çoğu gündeme geldi o türkülerin.
1: Ama çok güzel eserler.
0: Bu biraz da ben önce kendi süzgecimden geçirdikten sonra repertuar kuruna verdim çoğu eseri.
1: Yani o eserlerin kimisine siz kaynak kişilik etmişsiniz. Kimisini derlemişsiniz.
0: Tabii doğru.
1: Notayı almışsınız zaten, onu hiç söylemiyorum.
0: Evet. Şimdi tabii TRT Repertuar Kurulu ses kaydı da istediği için notayla birlikte. Bazı türküler var işte benim Şarkışla'da. Bu arada dostlar ben Sivaslıyım, Şarkışlalıyım. Kaynak kişi rahmetli olmuş. Yani o türküyü yakan kişi. Çok doğru okuyanlara da rastlamayınca bazı türküleri kendi sesimle kaydederek kurula verdim. Bazı türküler de öyle girdi.
1: Çok güzel. Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Tabii Aşık Veysel tarafını hiç saymıyoruz. Ona sonra...
0: Tabii Aşık Veysel ile ilgili de epey ders çalıştım.
1: Çok notayı aldığınız eser var yine.
0: Evet.
1: Veysel Usta ile ilgili.
0: Bir de işte Kültür Bakanlığı yayınlarından çıktı geçen yıl. 90 küsür türkü.
1: 90 küsür.
0: Evet. Aşık Veysel'den yazdım.
1: Oy hocam. Hem Veysel Usta'yı yad edelim.
0: Olur tabii.
1: Lütfederseniz. Ben bir uzun okumaya çalışayım.
0: Siz,
1: estağfurullah. Eşlik ederseniz ben sizi yoldaş olmaya çalışırım.
0: Eyvallah.
1: Ona bağlı olarak da hocam yine Çorum'dan, Ali Çakmak'tan derlediğiniz çok güzel bir eser var. Sana bir nasihatim var diye. Hem sözü itibariyle hem didaktik hem de melodisi itibariyle çok güzel bir eser. İkisini peş peşe bağlarız. Arkadaşlar bu arada uzun zamanın altına böyle dem verirseniz daha keyifli olur, daha rahat olur. Olur mu?

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum.
2: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını
2: yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.

Efendim alkışlarımız. Evvela Aysan hocamız. Sonra da sevgili Neşe diye bir kardeşimiz için olsun efendim. Bir başka klasik eserle, bir başka güzel eserle sevgili Neşe kardeşimizin ses olacağı bir başka güzel eserle devam ediyor. Küstürdüm gönlümü diyor, güldüremedim. Alkışlarınız Neşe Demir için efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Kıymetli üstadlar sağ olsunlar.
1: Neşet Ertaş Usta'ya da rahmet olsun. İhsan Hocam, hoş hiç beraber program yaptınız mı? Yani aynı program
2: aynı
1: içerisinde.
2: Aynı gazinoda çalıştık.
1: Neşet Ertaş'a.
2: Meşk ettiğimizde oldu rahmetliyle aynı masada. Ben bir meşkte gözlerinden yaşlarım sazın üstüne aktığına tanık oldum. Şıp şıp diye. Yani saz eline aldığı zaman sanki trans haline geçiyordu. Duygu yoğunluğunu bu kadar yoğun yaşayan çok az insan gördüm. Rahmet olsun.
1: Efendim, bir Celal ağıdı var bizim repertuarımızda. Celal oğlan üzerine bir başka eser de vardır hatta.
2: Celal ile ilgili epey ağıt var. En çok bilineni de Divriğ'in İpek Mendil Danedane olanı.
1: Evet.
2: İki tane de ben Celal ağıdı dinledim. Benim derlediğim türkülerin kahramanı eskiden Şarkışlı'ya bağlı olan Deliyaz Köyü var. Şimdi Altınyayla ilçe olunca oraya bağladılar. Oralı bir delikanlıdır. Sivas'a başlık parası biriktirmek için çimento fabrikasında çalışmaya gider.
1: Yani onun hikayesini nakşeden bir eser.
2: Orada da hasta olur. Fabrikada yatıp kalkmaktadır.
1: Hazinli bir hikayesi var.
2: Düğün günü de vefat eder.
1: Düğün gününde vefat ediyor. Ay. Dinleyelim mi hocam?
2: Şimdi tabii bu çok uzun sözleri olan bir şey. Ben üç tanesini seçtim.
1: Başımız üstüne.
2: Onun nişanlısı Döne diye bir kızdır.
1: Evet.
2: O söylemiş bu üç sözü de. Onun için o Döne'nin söylediklerini aldım. Annesinin söyledikleri var. Yakınlarının söyledikleri var.
1: Dinleyelim hocam.
2: Peki.
1: Ne diyebilirim? Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: alkışlarımızı insanlık için efendim.
1: Burada çok güzel bir mesaj var. Eskiler bilirler, elektriğin olmadığı dönemlerde lambalar akşamdan silinir şişeleri daha iyi aydınlatsın diye ve asılır odanın bir yerine gaz lambası. Buradaki o yani lambasını yakıyor, evet. Hazırlıyor Celal gelecek diye ama...
0: Nasıl geliyor? Canlı tarih gibi değil mi?
2: Evet yani gerçekten ben de çok mutluyum şu an. Hocam, bir tarihe tanıklık ediyorum.
0: Daha önce hiç aynı programda bulunmuş muydunuz hocam?
1: Valla bulunmadım. Çok sevindim tanıştığımıza. Çok
0: biz vesile olduk demek ki.
1: Güzel sesiyle, evet. Güzel yorumuyla.
2: Hocam sağ olun. Ne mutlu sizden bunları duymak.
1: Ben de çok sevindim.
2: Ben ilk albüm 2016'da albüm repertuar yaparken işte fırsat eldeyken bir amel kazan koyayım yani bunu alalım mı almayalım mı yani aksiliklerden dolayı alamamıştık, evet. Ama oradan biliyorum hocam.
1: Evet onu da Yüksel Yıldız'dan derlemiştim, evet. Rahmetli.
0: Kabri yani. Nur olsun hocam. Yüksel Yıldız'ın da repertuarda çok güzel eserleri
1: çok güzel.
0: Var.
1: Evet. Çok güzel. Onun da yazılacak bende epeyce ses kaydı var işte.
0: Yani repertuara girmemiş.
1: Girmemiş tabii.
0: Ne diyeyim hocam, Allah kolaylık versin. Kaleminize kuvvet olsun. Efendim yine hocamızın kaynaklık ettiği sanırım ayrılık hasreti. Nesim İçimen'den,
1: evet.
0: Alınma değil mi?
1: Evet.
0: Özür dilerim. Derlediğiniz. Evet. Güzel bir türküyü de ben okumaya çalışayım. Hakkını verebilirsek
1: tabii
0: ne hala.
1: Tabii ki keyifle dinleyeceğiz tabii.
0: Haydi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ağzını yüreğini sağ. Hocamıza.
2: Emeklerinize sağlık hocam.
3: Nefesine sağlık.
2: Hakkını verebilecek ne hala.
3: Harika.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Bu
2: hocam,
3: da,
2: buyur özür dilerim. Çok
3: Mert
2: özür dilerim.
3: Fonlu Sıtkı Baba'nın sözleri.
2: Sıtkı Baba'nın bir divanı var bildiğim kadarıyla değil mi?
3: Tabii. Haydar'ın sözleri de Alek Berçen.
2: 14 bin yıl
3: gezdi. O da hatta. Sıtkı
2: evet,
3: Baba'nındır.
2: Evet.
3: Sıtkı ismin duydum divanelikte
2: diye. Evet. Çok güzel eserler hocam. Birbirinden dehşet sözler.
3: Evet.
2: Hocam aklımdayken unutmadan sorayım. Uzun bir yolculuktur bu hani müziğe dair, Türk halk müziğine dair. Ömrünüze bereket olsun hep diyorum ya. Daha nice yıllar devam etsin. Bağlama hocanız kimdi hocam? Kimden öğrendiniz?
3: İlk ağabeyimden öğrendim.
2: Abinizden.
3: O benden önce başladı. Ben ilkokuldaydım, abim ortaokuldaydı. Anneme de yalvararak, sızlayarak bir bağlama aldırtmıştı. O bağlamayla o başladı. O bir şeyler çalmaya başladı. Onun olmadığı zaman da ben bağlama elime alıyordum. Daha sonra abim askeri okula gitti. Oranın sınavını kazandı ve bağlama bana kaldı. Öyle.
2: Ben devam ettim diyorsunuz.
3: Evet.
2: Eyvallah hocam. Ne güzel. İyi ki
3: tabii
2: devam
3: daha sonra yararlandığım Raleigh Tedrisi'nden geçtiğim hocalar oldu. İşte Nida Tüfekçi bunlardan benim en çok bende iz bırakan hocadır.
2: Yani olabilecek hem akranlarınız anlamında hem hocalar anlamında o kadar güzel insanlarla bizim için ütopik, bahsi bile bizim için ütopik hocam.
3: Tabii ki.
2: Ders almışsınız, feyiz almışsınız.
3: Evet.
2: Ne mutlu size.
3: Yine ortaokulda bir Galip Tuncalı diye bizim müzik öğretmenimiz vardı. O da güzel bağlama çalardı. Onun da bana çok yarar oldu ortaokulda.
2: Sağ olsunlar, var olsun. Ne diyelim hocam? Mekanlar cennet olsun.
3: Öyle olsun.
2: Sevgili Neşe, gördüğüm yıllar geçmiş var ama unutmadan onu da sorayım. Konservatuar mezunu muydun? Alaylı müzisyen miyiz yoksa mektepli mi hani derler ya?
1: Mektepliyim abicim. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı mezunuyum. Liseye gittim de İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı Türk Müziği bölümüne de gidiyordum.
2: Oo ne güzel.
1: Lise bitince de İTÜ'nün sınavına girdim.
2: Çok güzel.
1: O zaman da yine eş zamanlı devam ettirdim. Her iki üniversiteden de mezun oldum abicim.
2: Çok güzel.
1: Yani şöyle vaktimiz herhalde azaldı. Acaba bir hareketliğe mi geçsem dedim bunu es geçip. Çok bilemedim şu an zamanı.
2: Son 9 dakikamız mı?
1: Oo. Kaç?
2: Son 9 dakikamız. O zaman şeyi dinleyelim mi?
1: Şu dünyada üç şey vardır. Hem de babama göndermiş olayım.
2: Hadi
1: böyle aile meclislerinde hiç es geçmeden okuduğumuz türkülerdendir.
2: Haydi bakalım. Akşamınız Neşe Demir için efendim. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Yaşa, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık can canım.
0: Canım abim, çok teşekkür ederim.
1: Efendim, başta ekranları başında olan değerli izleyenlerimizin, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımızın ve sonra da sizin affınıza sığınırım. En başta dedim ya, o kadar çok sormak istediğimiz, anlattırmak istediğimiz şey var ki hocamıza. Hem Neşe kardeşimizden hem hocamızdan da dinlemek istediğimiz eserlerimiz de vardı ama zamana sığamadık. O da benim kabahatim. Borcumuz olsun. Bunu saymayız hocam. Bir daha bekleriz.
2: Seve seve.
0: Zevkli.
1: Çok mutlu olduk. Bizim için keyif oldu, mutluluk oldu. Efendime söyleyeyim. Sesinize, solunuza sağlık olsun hocam. Emekleriniz daim olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel davet için programda katkısı olan, emeği olan herkese ve sana çok teşekkür ediyorum. Neşe kızımıza da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, değerli izleyenler, kıymetli konuklar, efendim sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan bir canlı yayınla Doğudan Sesler programıyla seslendik. Türkülere ses olmaya çalıştık. Hocamızın ışığında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve kıymetli Neşe kardeşime. Yayında, yapımda emeğe geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programa değin. Türkülerle kalın. Efendime söyleyeyim. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz. Güzel bir halayla veda ediyoruz efendim. Sağlıcakla.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

en içli şarkıların, en kıvrak türkülerin eşsiz sesidir klarnet. Onun sesini duyduğunuzda asla kayıtsız kalamazsınız. Çünkü o güçlü sesiyle hep ben buradayım der. Nefesli Çalgılar ailesinin bir üyesi olan klarnet, Tahta Üflemeliler grubundandır. Ağızlık yani bek, baril, üst gövde, alt gövde ve kalak, pavyon adı verilen parçalardan oluşur. Klarnetin en önemli parçalarından biri de kamıştır. Sesin düzgünlüğü, tonu, gürlüğü ve entonasyonu kullanılan kamışın kalitesine bağlıdır. Çok geniş bir ses aralığına sahip olan klarnetin ses aralıkları ve boyutlarına göre çok farklı türleri vardır. Si bemol klarnet, sol klarnet, mi bemol klarnet, la klarnet, alto klarnet ve bas klarnet en yaygın kullanılanlarıdır. Bu klarnetlerin do notası, piyanoda hangi notanın sesine denk geliyorsa ona göre adlandırılırlar. Türk müziğinde çoğunlukla sol klarnet kullanılır. Çünkü sol klarnetin ses aralığı, Türk müziğinde komo olarak adlandırılan sesleri de çıkarmaya olanak sağlar. Türk müziğinin en sevilen çalgılarından biri olsa da, klarnet aslında bir batı sazıdır. İlk defa Almanya'da 1655-1707 yılları arasında yaşamış olan Johann Christoph Denner tarafından icat edildi. Denner, orta çağlarda ortaya çıktığı düşünülen şalimo adında bir enstrümanı geliştirerek 8 perdeli ilk klarneti yaptı. Daha sonra Ivan Müller, perde sayısını 13'e çıkarıp sesler arasında eşitsizlik ve entonasyon sorunlarını giderdi. Klarnete son şeklini verenlerse, flütün ses aralığının gelişmesini sağlayan Boehm sistemini klarnete uygulayan Hyacinthe Eleanor Cloze ve Auguste Buffet'ydi. İcat edildiği günden itibaren Batı'da hemen hemen tüm orkestra ve bandolarda yerini alan klarnet, Mozart'ın ona özel yazdığı eserler ve konçertolarla oda müziğinde de solo çalgı olarak da yaygınlaştı. Klarnetin ya da ülkemizdeki adıyla Gırnata'nın Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi de çok sürmedi. 1820'li yıllarda Anadolu'da Alman klarnetleri halk arasında kullanılıyordu. Ancak onu Türk makam müziğinde ilk defa icra eden İbrahim Efendi'ydi. Mehmet Ali Bey, Mehmet Zati Arca, Veli Kanık, Hüseyin İhsan Künçer ise günümüz klarnet eğitiminin temellerini attılar. Şükrü Tunar, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı gibi usta virtüözler sayesinde Türk klarneti tüm dünyaya sesini duyurdu. Günümüzde ise Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Bülent Altınbaş, Alain Damyan, Sara Elbaz, Gloria Friedman gibi müzisyenler klarnetin o büyülü sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ediyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcem için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum.
0: Lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak
0: ellerini
1: git.
0: Ellerini öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah demeyelim.
1: Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım
0: demeyelim,
1: ya.
0: Demeyelim. Anneler
1: benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleri zaman biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, harika misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlarına gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinize beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm.
1: Ne
0: düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada... bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: ay. Bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey özellikle.
0: O zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi.

0: Ve ben burada yayınımda annem için
1: Aa.
0: şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: hissiyat.
1: Tabii ki.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
1: Olur.
0: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da
1: Olur
0: gelsin bu
1: tabii
0: arada.
1: ki, tabii ki,
0: Teşekkürler.
1: tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür ne ederim. Sağ olun.
1: Bu şarkıyı böyle söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki heyecanlı bu şarkıyı sana 100 defa ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
2: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama...
2: Kerem, Kerem ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Öyle planlar yapalım tamam.
2: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
3: Var mı öyle bir plan?
2: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
2: var
0: bir.
2: Mı?
0: Tabii
2: süper.
0: Ailesini de çok seviyorum onun.
2: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
2: ya
0: işi
2: bir
0: ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim, çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
2: olsun Rabbime.
0: Evet, çok tatlı bir eşim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne güzel.
2: Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
2: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
2: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
0: Tabii ki.
2: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim. Ben
0: tamam olur, tamam. Arayacağım
2: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Kerem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
2: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
2: Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru.
0: Evet, aynen.
2: Biz böyle Türkiye'yi gezdik. Harika ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve
2: güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
2: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben,
2: güzel.
0: 3 yaşındayım.
2: Çok şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi. Karadeniz'e gidiyoruz. Bilmiyorum. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
2: Ne diyorsun?
0: 3 hafta mesela. Oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
2: Ne güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
2: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen
0: Öyle.
2: bu repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Ay ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama çok sevdiğim şarkılar var
0: Fark
2: repertuarımda
0: ettim
2: şu anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum, yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin, sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen, bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
2: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım.
0: Yani
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence.
1: Herkes bir şans.
0: Yalnız muazzam bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen
0: gerçekten
1: arkadaşlarıma
0: emeği
1: çok teşekkür ederim. Gerçekten
0: emeği geçenlere ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: olun.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Çok sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam
1: var ki.
0: Kenan'cığım çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı
1: tamam,
0: geçmedi
1: hadi
0: mi?
1: Gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun. Kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyifti Aslı'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Kerem Can'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: başın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok çizici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık, kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolayım. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Başka senden başka gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka senden başka.
3: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seke'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Koray'ı da şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Ki baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
1: Kesinlikle.
0: Enerji, sinerji.
1: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
0: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray.
1: Doğru.
0: Doğru mu biliyorum?
1: Evet.
0: Bir
1: Ben
0: de
1: de öyle biliyorum yani.
0: tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi. Hani
1: Kesinlikle.
0: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak. Hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duydum. Bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
1: Rahmet olsun.
0: o zaman haydi
1: Devam
0: bakalım
1: edelim
0: şu
1: efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
0: Hasan
1: Sözleri
0: Bağlan.
1: Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
0: Burhan abi seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir
1: Evet.
0: icra edelim.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra hayatımda. Hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Evcioğlu sözü ve Hikmet Münir Evcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Vallahi Göktuğ, o kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, Candan Kalpli
0: şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: Evet.
0: bu arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Febiyo Taşer. Febiyo ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Febiyo Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Febiyo da çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum. Onun stüdyosunda da çok iş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Febiyocuğum ve Günaycığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı böyle seninle beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
1: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyoruz. Ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca ile o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini. Buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla
1: Selam
0: neticede
1: olsun tabii ki.
0: tanındı.
2: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: Yangın yeri.
2: onunla yangın
1: Bildiğin
2: yeri.
1: yangın
2: Aynen,
1: yeri.
2: Aynen
1: Evet.
2: öyle.
1: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine.
0: Ferdi Baba'ya geçtik.
1: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı ayrı
1: Okuruz.
0: severiz.
1: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel
1: Tabii.
0: ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptığı işte kullanarak o da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
1: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim
0: Yandık.
1: yanar diyelim.
0: Biraz daha yanalım.
1: Biraz daha yanalım.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmak. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık. Bu kıymetli eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözü ve müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Evet, Yusuf Nalkesi'nin gerçekten harika bir eseriydi. Evet. Tabii şöyle, eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi bir gene günün sonuna geldik galiba.
1: Günün sonuna geldik. Evet. Günün sonuna gelmişken de bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir su serpelim bence artık.
0: Hadi bakalım.
2: Ama yine yanayım.
1: Tamam, okey. Ama güzel yanalım.
2: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

0: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.
5: Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur.

Var mı içinizde beni tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Kimsesizim, hasmım da yok, ısmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişiye alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür

teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresli çünkü başka bir çekime yetişmesi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans atışıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? 7 yıl. Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini, sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan, hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin.
1: Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
2: Güzel.
1: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyizin ama bu da biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi, kusura bakma. Sokaktayız dede ya da büyük anne gibi oldu. Ha, bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle
2: çok
1: bir konser.
2: Dostlarım, müzisyen kardeşlerim. Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Caner Can, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine TRT Müzik'te
2: ama şey... Ama yıllardır müzik yapıyoruz
1: aynen, beraber. Farklı sahne vardı ondan yıllar önce biliyorsun.
2: Evet.
1: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı.
2: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
1: Olmuştur. Çünkü evet. Kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da kararsızlığımda evet, öyle evet, bir şey evet. Olduğu için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı yani trompetleri işte trombonları falan yoktu. Canlı mekanlara sokmak.
2: Onlar bizden sonra oldu biraz.
1: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela hani ne bileyim sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses'le Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi değil mi? Öyle bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
2: Birkan nasıl ama güzel meç yani.
1: İbrahim Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
2: Yok aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak değerlendiriyorum.
1: Onu da bu arada söyleyeyim hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
2: Hiç hep alakam sinirlenir. Yok abi. Hiç.
1: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabir.
2: Ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini
1: İzmir'de
2: yaparım.
1: İzmir'de başlayan muhabbet.
2: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendimi rockçıyım diyemezdim yani. Hani 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya... aitsin diye ama
1: az konuşuyorsun şarkıcıyım. Televizyon programları falan da az çıktığın için o yüzden
2: hiç abi,
1: böyle
2: hiç.
1: Çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik anlamında. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
2: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım. Oralarda
1: ama şey anlatıyordum bana geldiğinde.
2: Kitlem oldu yani.
1: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir İzmir
2: o dönem çok oldu. Yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Yan mekanla transfer etmek istemesi
2: evet,
1: falan.
2: Evet. İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
1: O ama o da çok
2: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
1: O zamanki sahnende küçük bütçeler hani her şey küçük ama yine böyle provaya falan takıntılı mıydın hani iyi değişik çalalım falan?
2: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da 23. Başla,
1: Çağrı Telkuran kardeşime selamlar buradan.
2: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benimle.
1: O da hep küçük Berk ya nasıl güzel çalıyor.
2: Denizcan yine aynı şekilde, Özcan yani hepsi uzun yıllardır benimle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız. Ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence kesinlikle müzisyenin aynen. De provası yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru
1: üşenirler.
2: Kelime üşenirler. Üşenirler.
1: Zaten çalıyoruz abi diye.
2: Ama bence işin dinamiği ve...

0: noktası orası.
1: Şey
0: yani
1: var.
0: Şey gibi mesela şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor. Ya da çaldığın şeyin kalitesi, tabii temiz kesin, ses aynen. basmalar ona...
1: Bu da bir...
0: Bu da onun gibi yes. abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Ya yani ortak müziğe yansıyor.
1: Bir de güncelleme
0: yansıyor,
1: var hem de kendine. Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarını.
0: Yüzde yüz abi.
1: O da var.
0: Yüzde yüz.
1: O yüzden hep insanlar güncel kalıyor.
0: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası kendi adıma söylüyorum. Çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkesi dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
1: Alakası tarzlar evet sende var o.
0: Bende var abi.
1: A'dan Z'ye alakası
0: tarzlar. Yani yıllarca yani Dream Theater dinledik. Whitesnake dinledik.
1: Evet
0: atıyorum.
1: Alan Parsons Project.
0: Ya her şey var abi hayatımda. Yani Jamaica'da var.
1: Ama senin ruhun da mutlaka
0: Michael Jackson'da var. Müslüm Gürses hayatımdaki.
1: Beko.
0: Benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
1: Müslüm baba.
0: Atıyorum,
1: Allah rahmet
0: onlar
1: eylesin.
0: Da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak. Bence iyi müziği getiriyor zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç ilk albüm kaç yılı?
0: 2010.
1: Taburcu.
0: 2010 yılı.
1: 2010.
0: Ama sen de 2007 falan tanıştın.
1: 2007 falan 2007 2008 gibi geldiler işte dedi ki Polat Yağcı var ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi şaka gibi ya. Yaşlandın ya Beko.
0: Sen yaşlandın.
1: Ondan sonra geldi ya dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgilisine ayrılmıştı kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
0: çok
1: şarkı.
0: Çok iyi şarkı.
1: Gitmeseydin şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
0: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin.
1: Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
2: İyi ki söylemişim abi, sen,
1: he. Bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
2: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
1: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
2: O dönem
1: biraz sesim içeri
2: açabiliriz. O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Eleinat.
1: Eleinat.
2: Aslında o
1: neydi? Nezih Üçler miydi?
2: Nezih Üçler'in yazdığı kardeşim, şarkıydı.
1: Selamlar buradan.
2: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü. O albümde
1: çok var, o albümde
2: çok
1: ya.
2: Hit var.
1: Taburcu.
2: Taburcu var. Dejavu var.
1: Dejavu.
2: Ömrümün Geri Kalanı var.
1: Ömrümün Geri Kalanı.
2: Eleinat var. Lolita var.
1: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsız mı orada değil, değil mi?
2: Orada değil. Kararsız
1: bir sonrakinde.
2: Sonrakinde.
1: Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
2: Arabesk, evet.
1: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
2: Evet.
1: Sen
2: evet.
1: Ama ilk bana ben, hatta bunu da arabada söylemiştin. Böyle
2: 9 yıl önce.
1: Yıkılacak
2: önce.
1: Şimdi ortalık.
2: Hatırladın
1: falan.
2: Mı?
1: Evet.
2: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
1: Sound'u da değiştirmiş.
2: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğimi ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçı, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
1: Evde izlafı nereden çıktı? Hani evde...
2: Aslında pandemideydik.
1: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
2: Biliyorsun.
1: O yüzden
2: yani evdeyiz. Yıllarca evin alt katında full müzik yaptım. Yıllarca.
1: Dede lafı da bu müzisyenlerin bir iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayında.
2: O bana birçok arkadaşım İzmir'den dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi
1: dedeciğim.
2: Çok kullanıyorum. Dede. Ondan sonra üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede.
1: Böyle
2: sonra pandemi.

0: dönemi oldu bu iş aslına
1: Aynen.
0: bakarsan.
1: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
0: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu, konserlerime, ama imkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
1: Siz bana
0: yapanlardan
1: geleceğinizde ben size geleyim dedin.
0: aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler, onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu. Yani interneti olan
1: Aynen.
0: herkes beni
1: Ve
0: dinleyebilecekti.
1: şey, hep her şarkı attığınız hafta trende giriyor. En
0: İyi
1: çok
0: gidiyor
1: dinlenenlere
0: ama
1: gidiyor.
0: şöyle
1: En son
0: gerçekten
1: Simge'yle yaptınız galiba.
0: evet, ama şu, böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani gerçekten insanların evde açıp müzik dinleme ihtiyacı var.
1: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama şey, bütün orkestrası full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
0: Yani onu
1: Bu yine bir masraf ve buna yine
0: aslında
1: üzülmedin.
0: buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok
1: Ya
0: hayatta.
1: Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya, herkesin bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var. Bana diyor ki,
0: Yapamam abi
1: Berkay
0: hayatta.
1: yapamıyorum, ne olur.
0: Yani
1: Ben de
0: bana
1: istemeyi hatırlıyor musun?
0: ne verirsen
1: Yurt
0: ver
1: dışında, o yüzden mesela oraya da
0: hiç.
1: canlı orkestrası da gidiyor. Bir
0: Yani
1: Amsterdam
0: playback
1: konser.
0: parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
1: Evet
0: 20
1: abi,
0: kişi
1: ben
0: geleyim.
1: buna şahidim
0: Ama
1: ya.
0: ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya
1: O
0: onlara.
1: da
0: Uçmak,
1: ulaşım,
0: ulaşım.
1: konaklama var. Yani
0: Evet,
1: o
0: onun
1: yüzden
0: için
1: bir tane
0: gidemiyorum yani.
1: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
0: Evet, hoca o canlıydı işte koskoca.
1: Canlıydı. Yine normal Berkay konseri gibiydi.
0: 24 kişi.
1: Aynen.
0: Bütün ekip yani zor
1: Zaten
0: iş abi.
1: organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
0: Bitti battı
1: bulamam.
0: çocuk.
1: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu iş. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
0: 15 yıldır
1: sen
0: belki de
1: az
0: daha hiç
1: bütçelerle
0: playback
1: dünya
0: yapmadım.
1: starlarının
0: Hiç.
1: yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani. Da,
0: Yani
1: onların
0: kendi imkanlarımızla elimizden
1: Aynen.
0: ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında
1: Ya sen bir
0: yapılabilecek en iyi şeyi
1: düğüne
0: yapmaya
1: çıktın da aynı
0: çalışıyorum.
1: keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif
0: İşte
1: alıyorsun.
0: diyorum ya abi, hikaye bu zaten. Yani ben
1: Evet.
0: çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan sen hiç mi şişmedin dediğinde biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor
1: Ne
0: yani.
1: yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
0: Yani bu böyle olacak yani
1: Aynen
0: hayatım
1: öyle kardeşim.
0: böyle geldi böyle gidiyor yani çok da memnunum yani bundan.
1: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde, o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir zaten inanılmaz bir aile babası, onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan Hasani'de çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi
2: i̇şte
1: bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeskte vardı.
2: Arabeskte koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni ben alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk albümü nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı,
2: çok
1: Ersay şarkı var yani. Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söyledi, Ebru Yaşar'ın söyledi.
1: Ebru Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama
2: var.
1: Senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım öne tutuyorsun sen.
2: Benim için.
1: Ruh olarak değil mi?
2: Benim için, yani kendi adıma benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum, Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş için, bir isyan tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela. Yani ben orada ona hayranım, yani çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken onunla, ellerim bomboş kasetini almıştım ben de.
2: Onunla şarkı çekmiş. Söyleme fırsatım olduğunda evde izledim.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak ya, gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak yemin ediyorum.
1: Kimse de heyecanlanmadın, onda heyecanlandın.
2: Ben ya oğlum, içeri girdiğinde Allah Allah, yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner.
2: Fuat Güner'le tanıştığımda.
1: Buradan selamlar, saygılar, sevgiler.
2: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
2: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi, rahmetli Özkan Uğur, Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak, inanamıyordum. Her şey, herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
2: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
2: Ama Fatih Erkoç,
1: dedenin dedesi diyorsun. Değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
2: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında bir, onda bile bir kalite var.
2: Valla benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
2: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla, yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz, yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim
1: evet.
2: için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim

0: Törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl
1: Ama
0: Denizci,
1: senin babanın da
0: babamdan tabii
1: yani
0: kaynaklı. Onun da
1: bölümünü
0: bir
1: hiç düşünmedim. O da
0: evet.
1: çok önemli, çok
0: Çok değerli
1: özel
0: tabii.
1: bir
0: Yaz
1: kişi.
0: Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucia bizim eve geldi. Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani gerçekten. Yani bir şekilde buradan büyük üstatları, dedeleri hepsine hayatını kaybedenlerin
1: Saygıyla sevgiyle
0: mekanı
1: hepsini
0: cennet
1: analım.
0: olsun.
1: Hepsini.
0: Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
1: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani.
0: Yani
1: Korkunç doğru bir cümle.
0: o yüzden ben hani yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hani hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstatlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstatlarımızı anarken tabii Volkan Konak'ı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konak'ı da sen
1: Benim
0: de...
1: hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha
0: Duyguları o
1: böyle
0: şekilde,
1: ketum
0: evet.
1: olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor. Ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
0: Mekanın cennet
1: Benim
0: olsun diyor.
1: çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
0: Tabii çok
1: hiç
0: değerlimiş.
1: paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum, sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
0: O zaman Volkan Konak'ı bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede Ailetme beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim Aslan abim rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç
2: böyle bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun. Sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek, aşkla.
2: Ben sadece ne diyorum en baştan beri.
1: En iyi saniye Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
2: Benim için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, İyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak. Olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle düşünüyorum yani. Doğru. Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten
1: o olguyu.
2: O babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya. Oğlum zor değil mi? İşte sabah 5'te konserden geliyorsun. Uçaklar, yolculuklar. Yattın, uyudun, 8'de kalkıyorsun.
1: Allah o gücü veriyor değil mi?
2: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır, 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen. Ve hiç... Ben de şahidim hakikaten, hep böyle ya. Hiç
2: ve değil mi? Yani hayallerim yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bir şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkese nasip etsin. İyi bir yuva. Hayırlı vatana, abi, millete, doğru. Anaya, babaya, çok büyüklerine. Doğru. Hayırlı evlatlar. Onlar da var. Müzikteki başarım da var. İyi, kendime ait bir kitlem var. Hayallerim...
1: Keyif alıyorsun.
2: Tamam,
1: çok
2: mutluyum
1: güzel,
2: ya.
1: Güzel,
2: daha öyle. Büyük beklentilerim içine girmek gerek istemiyorum. Ama büyüklerim. Rabbim nasip ederse, onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu yeni yeteneklere, böyle bir prodüksiyon şirketi üzerinden.
2: Ben yaptım, öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: çok zor oluyor.
2: Şu an aşırı dijitalde bir... Hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı tüketim.
1: Kaos.

0: var
1: ya, evet.
0: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor, arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova yapmak, denemek. Ya. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama benim
1: hep
0: için
1: böyle oluyor ya.
0: Benim için müzikal kariyerimin en iyi albümü.
1: Zaman
0: ama biz
1: sonra
0: o işi, ama biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010 yılında yaptım Hande Yener Oluyor albümü. Full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: i̇şte
1: patlamış.
0: Dönemsel abi.
1: Yani
0: bir,
1: şundan
0: bir dizide bir şey oluyor.
1: İz bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani olabilir. Artık. Umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: Görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünün farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğinin de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü. Çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın.
0: Sana attım değil mi? Gördün
1: evet
0: mü?
1: Evet. Bunu tabii daha sonra başka platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yok, hiç öyle bir şey. Ben,
1: Allah'a çok şükür.
0: Ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum. O kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: şeref
0: ederim,
1: verdin, onur verdin. Kardeşim. Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan biri hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle. Çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim. Yani o tarz bir şeyim yok yani. Hani düşkünlüğüm yok diyeyim hani. Başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden. Çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman yeni albümde bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var. Deliler var. İşte ne bileyim. Kabus geceler falan
0: çok
1: var.
0: Çok güzel şarkılar
1: var. Var çok,
0: çok
1: var. Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde. Kars'tan Ardahan'dan tutun. Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın. Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon? İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika, Harry Potter nereli dedi dedim.
1: İrlanda mıydı?
0: Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu gibi programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Müslüman kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İnşallah tadında bir şey çıkar ortaya.
1: Müthiş. Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır ortaya.
1: Senin de çok sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
0: Seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşçakalın.

Özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşim Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşşak Hoca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay niye yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun diyor.
0: Ona
1: da
0: selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek bizlere çalacak. Umarım hep beraber hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet, Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Sağlık.
2: Sazınıza sözünüze sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
1: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
0: Evet.
1: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
0: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüzde gelmemiz bugüne nasip oldu.
1: Evet.
0: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
0: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
0: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
1: Harika.
0: Söylemeye çalışacağım.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
0: Gel sevgilim. Eşlik edelim.

0: Solán.
1: Bravo.
0: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
2: Harikasın.
0: Sağ sözüne sağlık.
2: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
3: İnşallah.
2: Evet, Eylül sende miyiz?
4: Bendeyiz.
2: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz...
0: Neşelenelim mi?
2: Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
2: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
4: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Evli Erol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle saz sanatçıları varken, eyvallah, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdüğün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak
0: eyvallah,
2: ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Erdaş abi gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür evet. ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden değil, gelmesi
2: tabii.
0: değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Evil'le bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii. toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası. Müzik ve dans topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Evet. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık evet. da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik evet. yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da evet. ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi
3: evet.
1: kucağında Özgün kucağında tutar sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış
3: teşekkür ederim,
1: alalım.
3: Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
0: mi Erkan?
2: Yine bana mı geldi?
0: Evet sana geldi. Çok bir şimdi... oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağında güller derilir.
2: Olsun. Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle, bunun üç kıtası var mı?
2: Üç kıta var.
0: Üç kıta varsa üç kıta yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi, güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Zamanın sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz.

ilk yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Müzik dolu bir programla evlerinize konuk olmaya geldik. Programımızı enstrümantal bir şarkıyla açacağız. Eğer hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor.

0: Çok erken yaşta müzik dünyasına veda eden bir ismin var ki Kerim Tekin. Hepimiz onu çok özlüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü vedası çok erken olanlardan. Kerim Tekin'den Kar Beyazı dinledik arkadaşlarımdan. Bu sefer de bu istek benden geldi. Sanıyorum ilk kez mi çalınıyor bu şarkı enstrümantal olarak? Yoksa daha öncesi var mı?
1: Albümde yok sanıyorum ama icra edildi daha önce.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Siz de muhteşem icra ettiniz.
1: Teşekkürler. Enstrümantal müzik daha öncesinden de değinmiştik. Yani sözsüz müzik duygu durumunu çok daha büyüten bir şey gibi geliyor. Bilhassa enstrümanist arkadaşlarım çok katılacaktır bana. Çünkü işte sözlerle sınırlamak yerine bir sınırı oradan kaldırıyoruz. O resme istediğini yerleştiriyor olabilmek kadar güzel bir şey. Bence çok daha özgür. Çok özgür bir şey enstrümantal müzik. En derinine gidebilirsin. Kişiden kişiye düşünceler değişebilir. Kimseye böyle düşün diye dayatmıyorsun ya. O yüzden enstrümantal müzik daha büyük, daha özel. Ya da bizim özelimizde öyle. Bu kadar enstrümaniste bir araya gelmişken bu kadar da şımaralım artık ne diyeyim.
0: Bence de hakkınız. Çok önemli isimler de var aynı zamanda bu albümde. Düzenlemeler İskender Paydaş'a ait. Söz ve müzik Tayfun Duygulu'nun. Hala coverları devam ediyor. Biz de programlarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Ben de özel istek yaptım size biliyorsunuz bu şarkıyla alakalı.
1: Bir de gitarlar Erdem Sökmen'di galiba.
2: Yine Erdem Sökmen.
1: Neden yine Erdem Sökmen? Yine
2: o inşa süreci Erdem Sökmen çünkü. Yani Türk pop müziğinin o gitarları dinlediğim bütün o fikirler falan hepsinin yaratıcısı, üreticisi Erdem Sökmen. Yine Erdem Sökmen.
1: Senin esinlendiğin yerde Erdem abiden?
2: Tabii ki.
1: Bir de kaydetme şansın da oldu yan yana da geliyorsun.
2: Çok büyük şans o benim için.
1: Erdem abiye de selamlar olsun buradan.
2: Saygılar abi.
0: Usta müzisyenlere selamlar olsun. Sevgili Kerim Tekin de rahmetle tekrar anıyoruz. Biraz hüzünlü şarkılarla başladık programımıza. Biraz daha böyle devam edeceğiz ama merak etmeyin daha sonrasında hareketli şarkılar da gelecek ekrana. Bu şarkımız Hande Yener'den Acı Veriyor.
3: Bu arada Sezen bu şarkının bulunduğu albümün ismi de gerçekten çok orijinal. Aşk kadın ruhundan anlamıyor. İçimizdeki tek kadın da sen olduğun için bu soruyu sana yöneltelim. Gerçekten aşk kadın ruhundan anlamıyor mu?
0: Biraz yuvarlak bir cevap vereyim o zaman. Çok anlıyor diyemeyiz. Bence ekranları başındaki hanımlar da böyle düşünüyordur. En azından bir kısmı.
3: Klibini hatırlıyor musun peki Sezen?
0: Hatırlıyorum evet. Mezarlıkta geçiyordu klip.
3: Evet.
0: Yine sanıyorum ölümün ayırdığı bir aşk var bu şarkıda. Klipte de o yansıtılıyordu. Hatta siyah beyaz hatırlıyorum. Çok da güzel bir yorum olmuştu Hande Yener'in bu yorumu. Hazırsanız hadi söyleyelim.

Evet, yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz an itibariyle. Nilüfer'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Nilüfer ilk kez 45'lik olarak çıkarmış bu şarkıyı. Ve Türkiye'de plak satışlarının olduğu dönemde bir rekor kırmış bu şarkı ve altın plak almış. Hadi biz de sizler için seslendirmeye çalışalım öyleyse.

0: Yine eğlenceli bir şarkıyla devam edelim mi? Bu sefer de büyük usta Müslüm Gürses'ten gelsin. Senin büyük bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu biliyoruz Özgürcüğüm.
1: Doğrudur. İzmit'te bir konseri vardı fuarda. Ben hayatımda hiç böyle bir konser anlayışı görmedim. Mekanın dışı sonuna kadar böyle bir kuyruk var. İnsanlar dışarıdan böyle ağaçların üstünden izliyorlardı konseri.
0: Direklerin, ağaçların hep şahit olduğumuz şeyler bunlar.
1: Gerçekmiş yani bunu. Gözlerimle gördüm. O zaman da ilgin daha da büyüyor. Yani ne seyredeceğiz biz şimdi burada? Karşımızda ne var bizim? Bu kadar ağacın tepesinde bir konser izleyecek kadar. Kaldı ki hangimiz sevmedik? Eski bir şarkı. Ama hiç gündemini kaybetmiyor. Bazı şarkılar öyle. Tam bitti diyorsun, ne zamanda o şarkı diyorsun, bir anda tekrar geliyor ve dün yapılmışçasına yine parlıyor, hiç kaybetmiyor parlaklığını.
0: Nasıl bu kadar tazeliğini koruyor? Hayret verici.
1: Çok değerli.
0: Ben de Yedikule'de bir konserine denk gelmiştim. Çok küçüktüm. Aynı senin yaşadığın duyguları ben de yaşadım. Büyülendim o kadar insanın bir araya gelmesi ve hep bir ağızdan o şarkıları söylemesi. Hakikaten bir sanatçı için herhalde en mutluluk veren şeydir. O zaman o büyük soru gelsin. Hangimiz sevmedik?

Halil'cim, hazır elinde bağlamam varken şöyle içinde bağlama olan bir şarkı seslendirelim mi? Ne dersin? Hadi o zaman. Hiç ummazdım.

Benim de hem söylemekten hem de dinlemekten çok büyük keyif aldığım bir şarkı bu. Sizlerden de bu şarkı için çok fazla istek geldi. Şimdi sizler için seslendirelim bakalım. Sevda.

Çocukluğumun en sevdiğim şarkılarından bir tanesi bu. Fakat bu şarkıyla alakalı da şimdi travma diyoruz ya, öyle tabir ediyorlar. Küçük de bir travmam var arkadaşlar. Onu anlatmak isterim sizlere hemen. Çocukluk döneminde ben tel taktım. Diş teli. Ve ilkokul arkadaşlarım bana bu şarkıyı söyleyip benimle alay ediyorlardı. Bunu buradan hepsine selamlarımı iletiyorum. Tabii ki işin şakası ama o dönem tabii ki etkilenmiştim bu durumdan. Biraz travmatik olsa da bu şarkının duygusundan hiçbir şey eksiltmedi benim için. Güzel, samimi bir şarkı. Biz de sizler için şimdi seslendirelim bakalım.

0: Özellikle introsuna bayıldığım, her duyduğumda beni inanılmaz hüzünlendiren bir Sezen Aksu parçası. Keskin Bıçak. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkı.
1: Bu şarkıyla ilgili herkesin çok bilmeyeceği açıkçası bir bilgiyi paylaşayım. Özellikle bir Adanalı olarak. Bu şarkı aslında Sezen Aksu 2001 yılında okumuştu. Ama ilk albümde okuyan sevgili abimiz, rahmet olsun buradan da, Kurtuluş Türkgüven 2000 senesinde Keskin Bıçağı ilk albümünde yer veren sanatçıydı. Hatta hatırlıyorum albümünü almıştık. O zaman CD çıkmıştı. Kocaman da Kurtuluş abinin resminin altında bir Sezen Aksu bestesi Keskin Bıçak diye yazar. Onun için bunu da böyle bir bilgi olarak vereyim istedim yeri gelmişken.
0: Kurtuluş'u da rahmetle anıyoruz. Tanışma şansım oldu. Hatta İstanbul adlı şarkıyı da okumuştu o dönem. Çok da güzel bir yorumdu. Halil'cim, şimdi ben senden şöyle Hicaz bir açış rica edeceğim bu şarkı için. Hadi dinleyelim. Keskin Bıçak.

Efendim, yer yer hüzünlendik, yer yer eğlendik. Fakat bir programın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka neydi o şarkıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin, değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Nihavend eserde ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

sen, ne beklesen yaradandan ya da kaderinden. Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen.

0: Sizler için olsun. Ben
1: evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
0: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail, ağzına sağlık.
1: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
2: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Hangi Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle oturmak yok.